Turluşça demirlişinin tuncu günü mozaylı kütüldenğen sayahatçı 9900 adam qedimden eşip sayahatçı yakımı körnelik aşkan. Qomul şehirlik mozaylının çüşendirgücüsü Rahime Ahmet Madah dedi. 1. May mezgilde biz köp meydan medeniyet arqılıq hemtürütki buluşbuyca sosyalistik terbiye xas faaliyetlerini köğünü koyup pilallap sayahatçilerinin ekskursiya kılış aram ilişdiki köp menbelik ihtiyacını kandırdı. 1. May mezgilde mozey, Tianşan'da at çaptırış, Qomul bilen atının 1000 yıllık uçuruşu namlıq icadi alayidi körgezmini yol koydu. Körgezme 5. ayının 15. günü içi devamlaşıdı. 98 tane kımmetlik medeniyet yadıkarlığı körgezme kılındı. Bunun içi de Ara Dürük, Cianjiapo, Xarabızdın kızılınğan en yeni medeniyet yadıkarlıkları tuncu kıttım aşkarı körgezme kılınıp, Qomulun at medeniyetinin terakiyat tomuri ve İpek yolu medeniyetinin yuğuruluş tarihi umumizlik namayan kılındı.

0: bilan Barkyol tarixiy muzeyi, Amaviy o'znixat va rasm sarayi, Millatlar ittifoqligi sarayi, Yangjungshan xotir sarayi qatorliqlarni o'z ichiga olgan 7 cho'ng bosh tema sarayi sayohatchilarning qadimiy shahar tarixini es qildigan, Ipak yo'li madaniyatini tushundigan, Millatlar ittifoqligini es qildigan yadroliq taqa o'rni hisoblandi. Barkyol madaniyat yodgorliklari muzeyi o'rnining tushuntirgichisi Ahmiral Nurzat mundaq dedi. Biz saray ichidagi tushuntirish muhim nuqtalarini oldin ratlab tushuntirgichilarga qarata sistemli tarbiyalash elib berib, o'xshimagan yosh bosqichidagi sayohatchilarga nisbatan tushuntirish usulini alalashtirib, har bir sayohatchiga Barkyolning chuqur tarixiy madaniyat asosini yez qildirishni umid qilamiz. Lanju Vanzi kentida Tian Shan etkiga joylashgan bo'lib, o'tloq bilan o'ralgan. Manzarasi go'zal va jimjit. Tabiiy ekologiyalik yez kent o'rib odati va tarixiy madaniyat asosiga ega. Sayohat liniyasi ichidagi yez istirohat turmushini yez qilgan yadroliq tugun hisoblandi. Barkyol ayasi Lanju Vanzi kentida dehqonlar shartli aramgohining mas'uli Guan Jianhong mundaq dedi. Qo'y go'shi yapmisi, yangyu xuxusi, chaoqo qataliqlarga kerakli narsalarni oldin tayyorlab qo'ydik. Dehqonlar shartli aramgohlarni oldin tayyorlab qo'ydik. Dehqonlar shartli aramgohimizga kelmaylik ta'minishini xushal o'tkazaylaydi. Barkyol ekologiya sayohatining yorqin namkachisi bo'lib sifti bilan Gaojiahu Suluhyar manzir rayoni sayohat piyodalar yo'li, manzir ko'rish supsi, avtomobil to'xtash rayoni qatorliq ul asdarlarni muddatdan burun mukammallashtirib, manzir rayonining muhit tozligini yaxshilab, sayohat mulozimatini a'lolashtirdi. Barkyol nayasi Gaojiahu Suluhyar manzir rayoni oilaviy mehmonxonaning mas'uli Wang Juan mundaq dedi. Bizning yana Hanfu uyimiz bar, sayohatchilar haqsiz kiyib suratkichisi bo'ladi. Ko'pchilikni texim yaxshi yez qilish imkoniyatiga ega qilamiz.
1: Yuqorida xabarlar anglatdi. Bu qitimqi xabarlarimizning muharriri Mehray Oblat, mas'ul muharrir Mamatjon Ahmad, nazoratchi Mubarak Ahmadjon, Ranoy Abdurahmon bilan Abduvali Mutallib anglatdi.
2: Shinjongda atyazda bo'ron kep chiqdi. O'tapning oldini elish eng tayin muhim. Bo'ron chiqadiganlik to'g'risida xabaroy signali berilganda sirt tomoq etib kultukmaslik kerak. Bunda qilganda asalla ushqun paydo bo'ladi. Nihoyat xatarlik. Shuning bilan birga qalaymiqan o't yiqish, dalada o't cho'plarini ko'ydirish, axlat ko'ydirish cheklanadi. Salla diqqat qilmaganda daladagi shoxshumbularga o't ketadi. Uy sirtidagi har xil narsalarni yig'ishtirib yetish, toksinlarni oldin tekshirib, layoqatsiz bo'lganlarning vaqtida almashtirib yetish kerak. O'lchash orqali 6 bal boran chiqqanda o'tning 1 minut ichidagi yamra sur'ati 5 metrga yetadi ekan. O't ketsa nihoyat og'ir oqibat kelib chiqadi ekan. Bo'ron chiqadiganligi to'g'risida havoray signali berilganda qulay suzuqlarni ep kelsimi o't apti paydo bo'lish yo'lini tutdin uzib tashlig'ini bo'ladi. Hamma odamda o't mudofiya engi turg'izilsa, hamma oila omon eson bo'ladi. Yezularda nurg'un uylar xish yog'ish qurilmaliq bo'lib, oson o't oladigan yog'ish, qumush, may qog'oz qatorliqlar ishlatiladi. O't qichadamchiligi tovan, navada o't apti yuz bersa, osonlik eg'ir o'lish yaralanish va mol-mulk ziyoni kelib chiqadi. Cho'qim o't apti yushirin xavfining oldini olish kerak. Uy solganda xish qo'yish, semont qatorliq kuymaydigan materiallarni ishlatish, hamda yaqin atrofdagi uylar bilan oraliq qoldirib, qetish eg'izi qoldirish, uyning oldi kayniga, o'choq, tonir atrofiga o'tin, yog'ish, ko'mir, ko'mir qatorliq kuydigan narsalarni davlab qo'ymaslik. Ochib köydirmeslik, axlat köydirmeslik və küllərini xohlagancı tökməslik, kəsbi toxçularını tepib toxsimi orunuş, toxsimlərini öz aldığı qalayımqan olmaslıq, həm toxni normadan artıq işlətməslik, ot apt yüz bərgəndə dərhal 119-a telefon qılıb ot aptını məlum qılış gərək. Əgər ot küçlük bulmasa, şu caydalı öçürüş. Əgər ot ulğuyub gəssə, mal mülükdən vazgeçib, şikleri izinin dərhal qeçib çıxış gərək. Ot apti yuşurun xəbini tügütüb, güzəl yezikən tərpa qılaylayın.
3: Yoshirin apet, ot aptinin filtisi. Mesuliyet, bexatarlikning ul teshi. Ot apti yoshirin xavfini tugitib, hayotlik va mol-mulk

尊敬的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听国家通用语言天天学栏目，我是阿布杜外利穆塔利夫。Hürmetli radyo anlayış dostlar, devlet ortak dilini günde ögüneyli sahibimizini yaktırıp anlayışınlan karşılığımız, ben Abdüveli Mutallib. Hao, dinron pangyomen, jintiyan omu yu, can çö, yani poiz aşkhanısı, poizlada aşkhanısı bağı buluduk, bir vagon məksus aşkhanı oluduk, aşındağdı da, can çö, poiz aşkhanısı.车厢，啊，你在几号车厢？我在六号车厢。啊，是四三千九百公里，满二千九百公里的间隔是车厢的，对吧？几号车厢？还是三千九百公里的间隔？货车，mal de ki yak yük transport de ki 货的，对吧？货车 yük poyezi。货车 yük poyezi， 快车 tez poyez， 快车 tez poyez， 慢车，它的速度特别慢 ，asta， 慢车 asta poyez， 现在基本上没有慢车这个说法了，是吧？软卧车厢，软卧的 ögünü bulduk, yumuşak karvat, yani 软卧车厢 yumuşak karvatlık vagon, 软卧车厢 yumuşak

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar. Etigelli haberler programımızda anlaşanlarını karışalımız.

0: razı bulup aytçığı kapalatlık kılış üçün her kaysı dapenci dükkanlarının yemeklik bir xatarlıki, mulazimetini kıylıplaştırış qatarlıklarını yakşı işlişiga aydakçılık kıldı. Beycinlik sayahatçı Wu Chen mıdak dedi. Bek yeyişlikken, toku geçimi yumuşak, temlikken, rengi, pırıqı, eğizgi seyrek su keltirdikken, hakikaten ismi cismiga layıkken. Burultakay nahiyesi, Ulungör Gölü'nün bol soğuk su belikı baylıkının törtküsü de şu caydaki her kaysi belik tağımları, aşkallarımı demiliş güllerde nurgun sayahat çıktı oldu. Altındak sargayan çürük belik kaupi, süttek şirinlik belik dümlümesi köpçelikinin tem sezgüsünü toluk kandırdı. Ürümçilik sayahatçı Gao Yuan Junxi mındak dedi. Bu yerge oynağılı gelgen güzel manzaralardan huzurunuplu kalmay, yani yerlik beylikların tetip aktım. İntayın temlik, yeyişlikken. Burultakay nahiyesindeki malum beylik tağımları aşkansının mesulü Bey Dadı mındak dedi. Biz beyliklerini nah meydanda tutup şu vaktin özde pişirip yerimiz. Bek temlik. Sayahatçilerinin kusel huram gızalınıp, gönüllük oynap, bek duyğısı da öyüge kayıtçını ümit kılımen. Barikül Kazak Abdınım Nahiyesi'nin Şennen Terakliyat Nahiyesi'nin Şennen Terakliyat Rayonu'ndaki Odukoçısı da bayram mezgili de aksız ziyafet veriş pahaliyeti ötküzüldü. Barikül Koy Göşi, Cao Hau Yapmısı, özgeçi mezilik tahamlar sayahatçilerini zohlandırdı. Aç şehirdeki her kaysı sehra aramgahları okşasla kaynam taşkılık dolup, kavap lağmen polonun mezilik ide etrap kıtarkılıp, zor türküm sayahatçını gelip tetipi kışkı celip kıldı. Çıra nahiyesi Koylon teğe menzir rayonu da sayahatçılar güzel menzirlerden huzurlanış bilen bile samsa, nan kadarlık yerlik özgeçi mezilik tağımlarını yap çonkır tesiratı gibi oldu. Guangdongluk sayahatçı Jiang Liao mındak dedi. Bu yerde heyvetli karlık dağ, bir bayan yaylağını görüp pek huzurlandım. Mezlik tağımlarımı pek yeyişlikken, bu kıtımkı Cenubi Şincan seferim hakikaten gönlümdikirek boldi.
1: Stansımız Havri. Abdınım rayonundaki cayları may bayramılık demeliş mezgelede köpkül şekildeki istimalini ilgiri sürüş pahaliyetlerini ötküzüp amının istimal ihtiyacını kandırdı. Soğudu tarmakları noktalık közetip tekşürgen parça zetiş, yemek içmek karhanalarından zetiş soğuması buldurgu şu mezgelikten 3.9% açtı. Baynahiyesi may bayramlık demeliş mezgelede 2 milyon yuan hükümet meksus meblağı acaratıp türlük mallar, yemek, içmek, aile elektrik üskünelleri, öğü cihazları katarlık sahelerini çöğredip istimal beyleti tarıktıp nurgun istimalçını setişini ilgiri sürüdüğün türlük mesulatlarını tallab seti veriş kıvandan mundaktırı. Seti valdığan nersizlerimiz köp idi. May bayramlıq demiliş mezgilde hükümet nurgun itibar beyleti tarıktı. Yan telefon əpçisi dila aldıq. Andın talla bazarga berip ners kerek setip aldık. Nurgun pulumuz tejilip kaldı. Naydi muvafık boldı. Şincan'daki caylar demeliş mezgilede soda, medeniyet, sayahat, tenterbiye, sağlamlık katarlık herkaisi taraflarını çöğredip, istimalini ilgiri sürüdüğün özgeci pahaliyetlerini ötközdü. Aksu olaydır ki herkaisi nahiye şehirler küsendin huzurlanış, kuşçada uşal kuran mal seti veriş, hayati küşkü tolgan bay, abdomobil haydab kelgüsüden bəhirilmiş qatarlıq bir qatar istimalini ilgiri sürüş pahaliyyatlarını ötközdi. Ürümçi şəhri yaşlıq hayati küçünü urğutuş, yaşlıq ixtisadını qozğıtış, 4. May yaşlar bayrami baş tema pahaliyyatı ötközüb, 85 türlük özgeçə setişini ilgiri sürüş tədbirini yolğa qoydu. İli Qazaq Avtonom Oblastı 1. May abdomobil körgəsmisi ötközdi. Şunun bilen bile özgece yemek içmek kesbi ve koca rayonudaki sodigerler bilen hem türkü bulup mezilik tağımlarda itibar veriş, yürüyüşlük tamaklarda alahide itibar veriş, belgelengen sonmağı yese pulunu kemeydiş, paydını ödünüp veriş katarlık pahaliyetlerini yolga koyup istimal yoşurun küçüğünü yanımı kuzgattı. Çöcek şehri yeşil əhli iktidardın bəhrimən bolğan aile, aile elektrik istimalini ilgara sürüş. Emin öy arqılıq çöçekke nəb yetküzüş, öy cay arqılıq istimalini ilgiri sürüştün ibarat işki çoğun baş temlik pahaliyyatını yolga koydu. 60 netçe sodiyer öy cay karxanısı bilen birleşip paydını ödünüp berip, şehir ahalılarının istimal derecesini özdürüş ihtiyacını her taraflı mukandırdı. Çöcek şehri ahalısı hu yerli mundaqdırı. Konu tonlatqını yensiğe almak durmak cedim. Hazır devlet yardım bulubarken, bahada bir kadar itibar berledikken. Abdanım rayonluq suudi işleri nazardanan sallıq məlumatı

Hürmetli radyo anlayıcılar. Çonkanlı teşviqat programımızın yaxdırıb alışınlarını qızğın qarşı alımız. Mən Bilal Canqar. Radyo anlayıcılar. Biz bu qadımq programımızda yeni dəvirdiki partiyanın Şincanlı idarə qiliş tədbirini toluq, dəlci ayda umumüzük ısçılaşdırayla mavzuluq maqalının davamını anladımız.

Heyde küçlük idare kılış tayanç koşuğunu berpa kılış gerek. Teşkil, izçillaştırış ve emelileştiriş ki tayanç. Tayanç koşun bosa teşkili güçlüğün yadroluk vasıtısı. Yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılış tedbirini Toluk, Delcay'da, umumüzük izçillaştırışta teşkili sistemini elalaştırıp hizmet küçü ve baylık taksimleşinin asasi katlam oranlarını bevasıtı kaplışığı türütkü bulup birinci sepnin koşun kurulışını küçeytip asasi katlamının küçünü yenimi toluklap asasi katlam partiye teşkilatlarının cengivar korgununu müstekemlep Şincan'ın cemiyet mukumluğu ve ebedi emelikini küçlük teşkili kapalet bilen teminleş gerek. Yeni devirdeki yakşı kadır ölçümü ve milletler rayonlarındaki kadırlarının tört alahiyeti siyasi ölçümünü mekkem ilgilep partiye sadık boğan partiye merkezi komitetinin nopozi ve merkezlik bir tutaş rehberlikini katli koğdaydıgan Şincan hizmetinin kanuniyetini pişik bilidigan dadıllık bilen mesuliyetini zimige ilip netice yarıda alaydıgan ömvi hizmet işleşki mahir münevver kadırlarını zor güç bilen talap öztürüş ve işiltiş gerek. Kadırlarını daimlik terbiyeleş, yetiştiriş sistemisini berpa kılıp, kadırlarını terbiyeleş, yetiştirişini küçeytip, mehsus diye terbiyeleş, emeliyat devamında çenik duruş katırlık şekilde arkalık, kadırlarının nezriye sapası, kesbi seviyesi ve universal sapasını üzlüksüz öztürüp, ulanı yeni devredki Şincan'ın idare kılış hizmetinin yeni vaziyeti, yeni vazifesine tekim yakşı uygunlaştırış gerek. Tüzüm kapaletini takamullaştırıp, hizmet mekanizmini mükemmelleştiriş gerek. Tüzüm negizgi münasebetlik, yırak kelgüsgi münasebetlik bulup, negizdeki karakterge, umumlu karakterge, mukumlu karakterge ve uzak mezgillik karakterge iyi. Sistemisi mükemmel, ilmi, kalıplaşkan, yürüyüşçü ünümlük tüzüm sistemisini berpa kılış, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılış tedbirini Toluk, Delcay'da umumüzlük izçillaştırışının işki talibi. Şincan hizmeti baş nişanın için gözlep, tüzüm layihası bilen emeliyat ihtiyacını Delcay'da udullaştırışını işe aşırışı doğru kilidu. Jukur katlamdan layihaleş cihette, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılış tedbiri bilen yandaş boğan nizam, kanun tüzümlerini mükemmelleştirip, terörlükü karıştırış, mukumlukunu koğdaş, milletler iştibaklıkı, İktisadi terakkiyat, halk turmuşunu yakışlaş katırlık, yadroluk taleplerini inik bulgan tüzüm arkalık kalıplaşkan kaydıga aylandırıp, türlü hizmetlerde tayındıgan kanun buluş, emel kıladıgan kaydı buluşka hakiki kapalatlı kılış gerek. Asasi katlamını idar kılıştaki aciz halkılığa karta, asasi katlamını idar kılış tüzümünü or, asasi katlam hizmet ölçümü ve tertipini inçkileştirip, asasi katlam kadırlarının mesuliyeti, hukuk dairesini aydınlaştırıp, asasi katlamını idare kılışını inçkileştiriş, kalıplaştırış seviyesini östürüş gerek. Şunun bilen bile, tüzümünün icra kılınışını nazarat kılış salımını aşırıp, daimlik nazarat kılış mekanizmi orantıp, tüzümünün ünümlük yürüyüşü ve katlık icra kılınışıga hakiki kapalatlı kılıp, tüzümünün yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılış tedbirini, Toluk, Delcay'da, umumizlik izçillaştırıştaki kapalatlandırış rolünü hakiki cari kıldırış gerek. Küşünü mücessemleş arkalık kapaletlendirip, hizmet birikimi küçünü şekillendiriş gerek. Şincan hizmeti köp terepki münasebetlik. Çetiliş dairesi kan bulup, cezmen ortak tonuşunu en zor çekti mücessemlep, birikimi küç toplaş gerek. Partiye komitetinin rehberlik yadrosluk rolünü küçeytip, her derecelik partiye teşkilatlarının umumluğunu toluk ilgilep, her kaysi tereplerinin maslaştırış evzelikini cari kıldırıp, her kaysi tereplerinin baylıkı ve küçünü bir tutaş bilallap, yukarı töven hem türtki buladığan, tan tutup ortak başkurduğun hizmet endişesini şekillendiriş gerek. Hükümetten her kaysi tarmakları arasındaki maslaşış, hemkarlaşışını küçeytip, tarmakla tosqi ve uçur yiganı aralığını bozup taşlap, baylıktan ortak behriman buluş, evzellikle arkalık birbirine

ve terakkiyat işlerine atılışına ilham verip, bütkül cemiyet, Şincan'ın idarıklaş hizmetine ortak köngül bölüdüğün, kollaydıgan ve onunla katnışıdıgan yakış keyfiyet şekillendiriş gerek. Siyaset arkalık yetekleş, tör arkalık yüleş katırlık şekilde arkalık, cemiyetteki güçlerinin aktiflığı ve icatçılıkını kozgap, Şincan'ın ıslahat, terakkiyat, mukumlakı yeni hayati kuş koşuş gerek. Şunun bilen bile, teşvik terbiye salmıkını aşırıp, bütün cemiyetten yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılıç terbiyeri gibi olgan tonuş derecesi ve kalıptın itiraf kılıç hesiyatını östürüp, bütün cemiyetten Şincan'ın idare kılıç hizmetine ortak köngül bölüdüğün, kollaydıgan ve onunla katnışıdıgan idivi ortak tonuşunu mücessemlep, bütün cemiyet ortak katnışıdıgan, ortak kurudugan, ortak beherlindigan yakşı vaziyet şekillendiriş gerek. Nişan yapı kalkısını işe aşırıp, izçillaştırış önümünü sınaş gerek. İzçillaştırışının ahırkı yönelişi nişanı yitiş ve önümlü namayan kılıç bulup, bu cezmen nişanı sınaşının ilmi sistemisini berpa kılıp, oralaştırma kılıç, icra kılıç, gözetiş, bahalaş, kayıtma inkas kılıç, elalaştırıştın ibaret hizmet yapı kalkısını şekillendirip, Şincan'ın idare kılıç emeliyetinin başının alğı sılcıtılışıga hakiki kapalı kılıçını talep kılıdı. Cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlik baş nişanını ahırkı ölçem kılıp, Şincan'daki her kaysı caylarının emirliğini birleştirip, baskuşluk nişan ve miktarlaştırgılı bulunduğun, meşgulatkılı bulunduğun bahalaş görsetküs sistemisini ilmi tesis kılıp, izçillaştırış ehvanını bahalaş gerek. Uçurgu inkas kaytırış yollarını ravalaştırıp, izçillaştırış yeryanıda körülgen iğiş, yetersizlik ve yeni ehval meselelerini vaktada baykap, iğişini dadıl doğrulap, vaktada tüzüş gerek. Herket haleti de elalaştırış mekanizmi orantıp, fen teknik vasıtasını kullanışa ehemmiyet verip, uçurlaştırış, ahli iktidarlaştırış seviyesini östürüp, hizmetinin önümü ve süpütünü östürüp, Şincan'ın idare kılış emeliyetinin karatmalıkı ve ünümdarlıkını sicil östürüp, delce ayda tedbir kullanıp, delce ayda küçep, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılış tedbirini, Şincan'ın cemiyet mukumluğu ve ebedi emelikinin canlık emeliyetine aylandırıp, sosyalistik zaman vilaşkan Şincan kurup çıkışının yeni sahibisini cesaret bilen tutup çıkış gerek.

Hürmetli radyo anlayıcılar. Yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılıç terbiyerini toluk, delcayda, umumiyüzlük izcilleştireyli mavzuluk makalını bütünleri anladık bulduk. Tövende Xi Jinping'in partiyanın stil kuruluşunu küçük

Uçlar için anlatış seyipimiz bolsa gaz hava xaltısı yolluğu kesilinin alametleri ve onun oldun eliş davalış usulü doğrusu da savat anlayışlar. Bunundan başka bilim bilen Katarlıq seyiplerimizge oralaştırılgan makalelerimi devamlıqta kıtınları da buludu. Ondaki tüvende hemimiz birlikte radyo anlayılı. Qayna dostlar aldı bilen aile ve cemiyet sahibimiz boyunca balanızdan mahfiyetlikini saklayalım siz diyen temedeki makale dakıtınlarda bolsun. Balının küçük mahfiyetlikleri bazı da ata anılar için bir külkülük iştekli bilinirdi. Bırak balılar için o külkülük iş emez. Balının mahfiyetlikine hürmet kılgandıla andın onlarının könlünü futkulu boludu. Bala 3 yaşta kirgende özlük eni şekillenişke başlaydı. Şunun kaygışıp özlük düşlük mehbiyatlıkları mubar boludu. Lekin balalar öz mehbiyatlıkını kandak saklaşını bilmeydi. Belki ola en işin adıgan adımı bulgan apsi ya ki dadısıgı eğitişi mümkün. Ondak da at anıla balalarının mehbiyatlıkını saklaşını halamdı. Bu cahitli men çoğun ziyan tatkın. Kızım Nono 4 yaş vaxtada bir günü yesliydin öyge kaytıp gelip sırlı kaldı bana. Apa sizge deydigan bir mehbiyatlıkım ba dadamgı herkes dimancı mu dedi. Ben külkemni zorug besip demeymen dedim. Nono kulkumun yanığı kelip pes avazda. Men sinpimizdeki bir oğul balını yaxşı görüp kaldım. Onun ismi Pın Pın dedi. Keşik demek vaxtada Nono mihmanxanada televizor görüp atattı. Men dadısıga. Hey, hazır balıla nemancı baldır yetildiğinde deymen. Bizden Nono oğul balılarını yaxşı görüşünü bilip du dedim. Biz nait kızgın paranlış yatkanda keynimge burulup karsam, Nono aşkhanının işki aldıdan bana gazap bilen tikilip durdu. O beni körüpla yukarı avazda. Apa, ben sizge üç, dedi. Bu iş sebeplik Nono bana üç gün gece gep kılmadı. Beni tek mi bir aram kılgını, şunundan kiyin o özünün mahbiyatlikini, ben bilen kaytı ortaklaşmadı. Nono 6 yaşı gelgen geliye yazlık tatilde mumusunun üyü gibi birip işke tuturdu. O mumusu bilen nait içek şip yetkeşke, üyü kaytıp gelişke kat'i unumadı. Mumuzi telefonda Nono'nun özü yardımlaşıp nurgun öy işlerini kılışıp bergeldikini. Düşkücü uxlaydıgan, keş yatıdıgan, tamak dallaydıgan, yolmanganda uçurgan derslerinin tepidıgan nuksallarını özgertkeldikini eğitti. Ben tenir kap turuplu kaldım. Mumuzi kanda kılıp umak kızımdan bu kılıklarını özgertelegendu. Degenlerini oylap, mumuzi'den sorsam, o külüp durup. Ben Nono'ni özümden dostu dekli körüp, onunla könlümdeki gertlerimini eğitip berdim. Umu bana hem şunda kıldı. Neticede Nono bu yerini özünün üyü de köydü. O bu yerde bir neç gün artık dursun dedi. Bir neç gün artık dursun dedi. Özgülde bir katım oranı sıyıp koyup hıcıl bulup get geldikini. Özünün bu mahbiyatlıkını saklaşını ötün geldikini. Mumusunun makul bulup bu işini hatta Nono'nun boğusu mu değil mi geldikini eğitti. Nono'nun mumusu bilen bundak yakın bulup getişi eceklenerlik iş emezken. Aslında mumusu onun mahbiyatlikini saklap, onun da bir hatarlık duygusu ve tevalik duygusu payda kılgan işken. Lekin ben onda kılalmadım. Bunun hakikaten hıcıl buldum. Ben çoğunkur oylanış arkalık, özümden üç türlü hatalık ötküzgeliğimini baykadım. Birincisi, ben Nono'nun mahbiyatlikini saklaşkı selkarmaslığım gerek işken. Balalarının küçük mahbiyatlikleri bazda ata anılağı nisbetten bir külkülük iş bulsun mu, lekin balalarının nisbetten külkülük iş emez işken. Bundaq mahbiyatlikler ve mahbiyatlikler əks ettirilgen meseleler balalarının kişilik kadar kıymet terakiyatıgı təsir görsütüşü mümkün. Şuna ata anıla bununla selkarmaslığı gerek. Nono'nun sınıfındaki bir oğul balını yaxşı görüp kalışı, onun cinsi cahitte baldır yitilgeliğidin mu, ya ki gödeklerce doğru kallıqı mu? Oğul balıdaki kayıs artıqçılıklar onu celip kılıp alğandı. Derhal hissiyat terbiyesi verişim gerek mu? Aslında ben bu meselelerde aşı vaqtın özdele dikkat kılışım gerek işken. Epsuz, aynı vaqtta ben bunun sel karab demin. İkincisi, Nono'nun mahbiyatlikini aşkarla koymaslığım gerek işken tok. Benim yolduşumda Nono'nun mahbiyatlikini deyişim, lövzde turmak alıqım emez, eksi onun köngül bölgelikim, mesul bol alıqım deyip karab demin. Hazır oylasam, ben bekle ahmakan iş kıp koyup demen. Nono'nun mahbiyatlikini bana eğitişi, beni dünyadaki en işin işki erziydiğen adam, balığınca aşkarılışım, onun ızzet örmütteki itibarsız karakallıkımdan işken. Bu, onu bir hatarlık duygusundan mehrim kılıp koyuptu. Onun bana üç gün gep kılmaslığı, bana kaytır mı zarbı belgelik emez mi? Şunundan ki, Nono'nun ben bilen mahbiyatlikini ortaklaşmaydıgan bolup kılışı, menden ümitsizlen gelik işken. Aksiçe, mumusu onun mahbiyatlikine tolu hürmet kılıp, derhal onun işentisine erişken. Hem de onun da bihatarlık duygusu ve tevalik duygusu payda kılgın. Bihatarlık duygusu bulgaşka, Nono ızcıl mumusunun uyudu turuşunu kalıgın. Tevalik duygusu bulgaşka, o mumusunun terbiyesine maslaşıp, özdeki nüksallarını teşebbüskarlıkla özgartışını kalıgın. Nono nemişki mendilen sırdaşışını kalmaydı, nemişki daim mendilen tekallaşıdı.
Nemişka bana yaradan

Өй işlerini kılışını kalamaydım. Nemişka özlük illetlerini özgertiş doğrusu da kayıt kayıtta terbiye versem o ünümü bulmaydı. Nemişka mamısı bulan kudu dostlardak yakışı öteleydi. Bunun cevabı emeliyetten ait adı. Yani mamısı işen geldik üçün mamısı kılgan terbiyeni anlığan. Bana işen mi geldik üçün ben kılgan terbiyeni anlamağan. Üçüncüsü, ben nonunun mahfiyatikini mezhir kılmaslığım gerekişken. Eğer benim öydükilerde nonunun mahfiyatikini aşkarılışım məksatsız iş değilse, onun mahfiyatikini mezhir kılışım yaman niyetlik iş olup bilip bilmeyi keçirgül bulmayan işten birini sadır kılıp koyup demen. Dadısı, işkimizden mazak kılışımız nonuğu nisbetten bir kıl nomus bulup, onun da amalsızlık duygusu payda kılıp özden, ben ahmak mı, benim bir yerim bir normal emes tu, deyip gomalandığan kılıp koygan.

بولشي ممكن بولوب عاقبتنا تصور قلشتاس من خاتالقمنا تونوب ياتم هم دي كوب قطم نونودن كچرم سوردم لكن او ينلا ماغا كونلو دغوم ساخلاب ماغا كونلو دكي جابلرنا دمدي يازلق تاتلنان مالن بركيني نونو اشكيمز ويدي تشتك تمخ يوتات كلام وطيوخسز برغاليت خيال كيلب اونانغا من سيزگه بر مخبيتلكنا دا بيري باشقلاغا دمسلكه كاپالاتلك قلالامسز ددم نونو احتيات بلن من قراب قويب ايران قمغان حالدا بنان دخان دخ مخبيت کشکل کی قرش کرک؟ اگر سس کشکت مقصد هر سال مخچه بول سانز من در هم سختی معلوم قلم من دیدی. نمیدم چه لوات سس دادم من و ازم نسل تو تولب. بیچن دادن از انتقالگان کنی من اون حیران قدر غدایک مول کشکت مخته یار لب آشخانه نچرقانه اجرب اشکنی یپ قوی من دادن از کلگند تمق اتیش ن اون تقبت من دب اونو تمق اتکز مخچه بول من ده او تمق اتکل آشخانه قرش بلند تن چرق نیاندرب اون حیران قدر میز بو پلان قندخ بودو dedim. Nono özünü tutul olmayı külüp gettik. Planınız pek yakışken, ben sizge maslaşını halaymen. Emeliyette benim bir mehbiyetlikim var idi, onluğunuz var mı? Dedi. Ben hoşalıkımda, elbette anlaymen, tezden hakini, dedim. Nono, ben dadamın uzun ömür görüşünü ümit kılıp, onunla atap yüzdanı kaygas turuna katladım. Keşke onunla soğuk kılmakçı, dedi. Ben onun burnunu çımdıp koyup, Əslə də, burunla təyərliqiniz bakən də, helimi yaxşı, mən də gününü unutub qanmabdı mən, bu məsə siz məndən aval mübarəkli olatdığınızkən, uçaqda dadınız çoxun məndən toğulğan günümünü unutub qapsız dəb ağınatdı, dedim. Nunu, yəni mən bilən məhbiyyətliklərini ortaqlaşdığım boldu. Bu, bir yaxşı başlanış idi. Bu, onun bana yeni bir qatın pırsat verişini xalaydı qalıqını düşəndirədi. Mən bu pırsatını qadırlamasam bolmaydı. Şunundan ki, Nunu'nun məhbiyyətlikəgi qarda, səlqarmaslıq, aşqarılmaslıq, mazaq qılmaslıqdan ibarat üçünü qılmaslıq prinsipiqa qatı xıray qıldım. Ana balalıq münasibətimiz mü barğan sər küçəydi. Nono balağat yetiş mezgiliğe kadem koygandın ki onun mehbiyatlikleri köpü işge başladı. Bir gün ettiğinde ben aşkanıda naştılık diye lavat attım. O tazlık uyudu yüğünü vatkan dağıtı yoksuz onun tamak üstülüge koyup koygan yan telefonu sayırap getti. Ben mektepten uxturuşu bolsa körmeye kalmayı da enserap otun öçürüp koyup yan telefonu kalapmadım. Bu çağda Nono ittik kademler bilen kelip derhal menden burun yan telefonu elip tazlık uyuge jügürüp körüp getti. Aslında onun yakın dostu Lenlen onu kızıl gelişlikten birini artık el ölüşüne eğitipti. Bu iş bana agahlandırış signalı verdi. Şunumdan ben üç nıkılmaslık prinsipiğe yine paylamaslık degen mezmanını koşup tört nıkılmaslık prinsipiğe özgürttim. Nonu tuluksuz işkinçillikte okuvatkan da mektepke ata-anılar yığınığa katlaşkıla bağdım. Tasadıbi pırsattan Lenlen'nin apısı bilen paranlaşıp kaldım. O bana Lenlen'nin nurgun küçük mehbiyatliklerini de verdi. Lenlen hem de yapını sizge deydikken de peki evisim geldi dedim ben. Vay vay, ne dikini? Ben hemen onun kündülük hatırsını uğurluğçı körüp bilgen, dedi. Vay, kızınızın kündülük hatırsını uğurluğçı körüp atamsız. Bu, balığı kılıngan hürmetsizlik. Bunundan kin, bunda kılman, dedim. Kin, onu bu işten haber tepip bekli kuşal bop gettik. Ve bir gün, Lenlen beni sizden onun apısı boğunuz bağı yokluğunu sorup bir kışımını eğitti. Eğer makul bulsanız, kin apısı yani onun kündülük hatırsını uğurluk çıkıyorsa, bizden uyku gelip bir neç gün durup apısı hatalıkını tonuğanda andan kaytıp getirmen dedi. Karaganda siz bir yakşı apı işkensiz, başkala sizini menden talaş kılıp dur diye ene, dedi razımenlik bilen. Nono'nun beni yakşı apı adet maktığınına anlap, yığılıp etkili tas kaldım. Ben neçil ilgir hatalık ötküzgen bozsam mı, o ahir beni apı kıldı. Bu, hakikaten asanlığı tohtamadı. Radiyanlıqçı dostlar, yukarıda aile ve cemiyet sahibimiz boyunca balınızdan mehbiyatlikini saklayalımsız diyen temedeki makalını dikkatinlağı sunduk. Tövendi bir nakşanlısak, nakşıdınkin programımızdan başka sahibilerdeki makalıları devamlı dikkatinlağı.

Radyanlıq dostlar, anglavatqanlar Qomul Radio Televiziya Stansiyası Uyğurcha Universal Radiosidan anglatılıbatqan Qoğulluqdiki paranlar programmasi. Dostlar, programımız düşenmeden cümlegeçi bolğan normal xizmetkilere de Beijing vaqt saat 10'dan 11'geçe 1 saat bevasita anglatılıdı. Kech saat 9'dan 50 minut ötkende bolsa tekrar anglatılıdı. Şenbi yekşenbe bayram günleri de muşaqtlarda tekrar anglatıldı. Vaqt boğaysla. Dostlar, əmdi qanun tüzümün bir sayıbımız boyunca ilgirk erinin turmuşunu bozuş üçün balana dəstək qıldı degen temida deydi o misal sözləb verimiz. Yaqında Korlu Tömür Yol Transport Sot Məhkəmsi bir tipik deylo misalını elan qıldı. Ayal ilgirki erinin turmuşunu bozuş üçün balısını dəstək qılıb yaman qarazda beqiş hukukunu özgərtməkçi boldı. 2014-ci ilə Can Ekis bilan Van Ekis kelişib, acırışıb, şu çağda 3 yaşqı kirgən öylünüb tuğulgan balısı Şavvangni anısı Can Ekis baqıdıqan, Van Ekis beqiş xirajdı berdiğanğı kelişdi. Şunundan kin Şavvang ızcıl Can Ekis bilan Guangdongda turmuş keçirdi. Van Ekis Korlu şahrada oltıraqlaşıb, qayt öylengenden kin bir oğul parzantik boldı. 2023-ci il 4-ci ayda Can Ekis qanunda belgilengen vakalatçısı bulu çüpüdü de, Van Ekis üstüden dava qilib, Şavvangning beqiş xirajdını berişini talep qildi. Sot məhkəmsinin riyasətçiliki də iki tərəf mürəssə kəlişimi hasıl qıldı. Van Ekis bir qatımdıla nesi qalğın 200 min yandan artıq beqiş xirajdını berdiğən, həm 2023-cü il 4, həm 2023-cü il 4, hər ayda 2 min yandan beqiş xirajdı berdiğən boldı. İşdən kin Van Ekis kəlişim boyunca barlıq pullarını toluq bədi. 2024-cü ilin 5-də Can Ekis yeni bir qatım Korlu Tömür Yol Transport Sot Məhkəmsinə dava qılıb, Şavvangning beqiş hüququnu Van Ekisə özgərtib berişini tələb qıldı. Can Ekis mündəq qırdı. Şavvang yetiliş məzgildə turvatıdı. Atısının qamxorluğu və yetəkləşigə muhtaj. Şunun bilan bilə, şirkət taqılıb, iqtisadi əhvalım naçarlışıb getkənlik səbəblə Şavvangni davamlıq beqişqa qurbum yetmədi. Can Ekis Şavvangning kündülük xatırısını təminlədi. Şavvang kündülük xatırısında atısının özügə anç köngül bölməydiğanlığını Van Ekisdən Van Ekis'ten köngüde naraz işgeldikini bildirgen idi. Can Ekis'nin sözünün rast emeslikini ispatlaş üçün Van Ekis sot mehkimsige tekşürüş buyruğu çıkırıp Can Ekis'nin köşmes mülkini tizimlaş materiali. Soda sanayet arxibi, nups arxibi qatarlıq dəlil ispatlarını edip tekşürüşünü iltimas kıldı. Tekşürüşten körstilişiyce Can Ekis'nin namıda işki cayda öymülük bir beniz markalıq pikavi hem ilki de 4 şirket peyi barışken ya ki başkırıdıkken. Onundan başka Van Ekis tapşırgan ve işin paranlı şikayetlerinin kesimi sürdü de Can Ekis mundaq bildirgen. Eğer işini püttürelmesem balını onunla taşlap yerimen, azaplandığını yanına onun ceni boludu. Can Ekis paranlışış ceryanıda Van Ekis ve onun kayıt kurgan ailesini veyran kılvetiş müddasını aşkarlığan idi. Gerçi bu sözünü ehtiyat bilen bekitişke doğru gelsin mi? Lekin bu mudda değil onun karakterini asla asla özgürtü ver. Balını oylaşkan mı? Ya ki balını esiyat cahitki sürkülüşünün destekli kılgan mı? Korlu Tömür Yol Transport Sot Mehkemesi sot kılıp mundaqlardı. Bu delodaki talaş tartışının mühim noktası Can Ekis'nin teşebbüsünün kanunda belgilengen beqiş hukukunu özgürtüş ehvalıqı uygun keldiğen kelmeydiğalıqıda. Ali Halk Sot Mehkemesi'nin Cunqa Halk Cumhuriyeti'nin ayaktalap kanun dastorunun öyleniş aile kısmının tedbiklaş doğrusudaki izahatı birincinin 56. maddesindeki belgilemek asasen, tüvendik ehvallarının biri görülse, atandın bir taraf perzentlerini beqiş münasibetini özgürtüşünü talep kılsa, Halk Sot Mehkemesi kol iş gerek. Birinci, perzenti bilen belli turmuş geçirdiğin bir taraf, eğer keselge gırptar buluş ya ki meyip buluş sebebidin, perzentini doğumluk beqişke kurbi yetmese. İkinci, perzenti bilen belli turmuş geçirdiğin bir taraf, beqiş mecburiyetini ada kılmasa, ya ki perzentini horlaş kılmışı bolsa, ya ki perzenti bilen belli turmuş geçiriş, perzentinin cismani, ruhi sağlamlıkıga hakikaten paydasız tesir yetkizgen bolsa. Üçüncü, 8 yaşı toşkan perzent yeni bir taraf bilen belli turmuş geçirişini xalıgan. Bu tarafının yeni beqiş iktidarı bar bolsa, 4. başka oruluk sebeplerden özgertişke doğru gelse. Beqiş münasibetini özgertişte kanunda belgilengen alayda ehvalına kanaatlendiriş, onun üstüge cezmin kuramığı yetmegenlerge en paydalık buluş prinsipiğe emel kılış gerek. Balanın künlik hatırısı Şavvanga atı mihrinin kemlikini düşendirip berdi. Onun atısı bilen belli turmuş geçirgisi bağlıqını ispatlap berilmeydi. Delo Böcürgeçi Sodya kanun boyunca iki tarafını murasaya teşkil edildi. Lekin muvaffaqiyetlik bombadı. Sot mehkemesi bu delonu

sınıf usluğanda andan su içişten saklanış gerek. Kaynak su ya ki mineral suyunu tallab şekerlik içimliklerin köp içişten saklanış gerek. Su hayatlıkların menbesi bulup adamın sağlamlıkını saklaşta intayın mühim. Ela sıfatlik içimlik suyunu tallaş hem de yeterli su terkibini kabul kılışka kaparatlık kılış bedenin su tamponlıkını saklaşka paydalık. Radyanlıkçı dostlar, yukarıda selamet bulan sahibimiz boyunca hayatlıkların menbesi suyunun adam bedeni Adam bedenindeki rolü doğrusu da toxtaldıq. Tövendi yeni bir naqşanlayılı.

Dostlar, tövende dehqan çarıçılar üçün anlatış sahibimiz boyunca gaz, hava, xaltısız yollığı kesilinin alametleri ve onun aldın eliş davalaş usulu doğrusu da kısa savat sözler bir yerimiz. Gaz, hava, xaltısız yollığını adatta virus, mikroplazma, çoğun üçey tayakçı bakteriyası, qatarlıq kesel qozgat kuçuları payda kılıdı. Tört basınlığı hemisi de görüldü ama ət yaz, küzde iğrağ görüldü. Kesellengen gaz cimgurluşup iştiği tutuludu. Payları pak.

olmaydı, içtirdim. Ahırda ölüp kaldı. Ölüp kalıştan 24 saat burun içtirdim. Kesel ceryanı 2 günden 5 gün geçip oldu. Bu kıl keselden aldığın elinizde tümendeki işgizatki hizmetini yakışı işleşke dikkat kalış gerek. Birinci bir kış başkoruşunu küçeytiş. Gazxananı karalik tazlaş. Gazxana ve saymanlarını karalik dezinfeksiyeleş gerek. İkinci aldığın eliş vaksinsini emleş lazım. Gaz hava kaltısı kesili vaksinsini her bir gazdan boyun terisi astığa 0.10-5 mililitreden urusu buladı. 5 gündünkin yeni bir katım uruş gerek. Bu muayyen aldığın eliş önümege iyi. Bu kıl keselden davalaşta 10%'lik sulfamonometoksin ne her kilogram ten ağırlığına 0.10-5 gram doğrulap künigi 2 katımdan o da 3 gün deneğe aralaştırıp bahsi buladı. Ya ki 5 kilogram içimlik suyuge 20%'lik hubinikov ne aralaştırıp muşu doğrudan 1 gram aralaştırıp künigi 2 katımdan o da 3 gün içiriş gerek. Kesili ağır gazının her kilogram ten ağırlığına 0.10-5 miligram hubinikov okulu doğrulap muskulu uğruş gerek.

Radiyanlıcı dostlar, yukarıda dehkan çarıcılar için 6 sayfımız boyunca gaz hava xaltısı yolluğu kesilinin alamətleri ve onun aldınılış davalaş usulü doğrusu da kısa savat sözler verdi.

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmrə.
2: Qatnaş bir xətərlikini könümüzgi püksək, bəxət və amallıq bizgi daim həmrə buludu.
3: Jonfa Milletin ortak gövdesi yanını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çın gözlep, Cungucu zamanı bilaşkan Şincan ameliyatının yeni sahipsini cesaret bilen tutup çıkaylı.
4: Bekaterlik yanını puhtu turguzup, bekater işlep çıkırış katırının aldığını elip, bekater işlep çıkırış kavupını tüketeyli. Bekaterlik yolunu ilgilenmeyli, tosup koymaylı. Ciddi ahvalda tarikatlaş iş bilimleri ve maharetini ilgilenip, Bexatar ishlab chiqarish va mahoratini egallab, bexatar ishlab chiqarish mudofa hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, hayotlik yo'lini ravonlashtiraylik.
5: Yemaklik u mas'uliyat, dodil zimiga elish, burch, vijdon ham ishonch. Yemaklik bexatarlikka o'tkilanib chiqib tutib, yemaklik bexatarlikka oid delolaga zarba beraylik. Yemeklik bexatarligi yangi taraqqiyotini birlikte ishqa oshirib, güzel yangi turmushdan o'rtoq bahrlaydi.
6: Biz her kuni her xil ish va her xil odamlarga yo'liqib turamiz.
7: Cho'g' apa, shuncha ko'p sayk ko'rsatibsiz, ishni men aytib beray.
8: Qizchaq, rahmat sizga.
6: Bundoq hamxo'rlik kişi kalbini rahat bir iştaydı.
7: Sırt pek soğuk, yanala üy işçi ıslıkken. Çıkıp gitkice işine yapı yetişini unutma.
6: He, makul. Bunda hemhorluk kişi kalbine ılıklık bir iştaydı.
9: Yolucular dikkat. Abduğumuzumuz bir kez kıkırı vardı. Şurada Allah kendi işini
10: hey, düşürdü. Saksi, müşeri çıkıp kalan sen. Bir akile, kişi terapi kekip dure. Eli kısılıp kalma yine.
7: Rahmet doğa.
6: Bundaq ko'ngil bo'lish kishi qalbiga yoqadi. Endi ichiladigan bo'ldi. Endi ichiladigan bo'ldi.
7: Tog'a, aldirmang. Lift ishkini men

0: tokçularını tepip toksimi orunuluş, toksimlerini öz aldığa kalayımkan olamazlıq, hem tokni normadan artıq işletmezlik. Ot apt yüzbergende derhal 119'a telefon kılıp ot aptını məlum kılış gerek. Eğer ot küçük olmasa, şu caydalı öçürüş. Eğer ot ulguyup gelse, mal mülükten vazgeçip, şikleri izinin derhal keçip çıkış gerek. Ot aptı yuşurun haberini tügütüp, güzel yeziken tarpa kılaylayın.
1: Yuşurun apet, ot aptının piltisi. Mesuliyet, bir hatarlıkların ul teşi. Ot aptı yuşurun haberini tügütüp, hayatlık ve mal mülük bir hatarlıkıya kapalatlı kılaylayın. Ottan müdafiyelenişke köngül böleyli. Hayatlık hemmeden ela.
2: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yıkın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ıstırapçılıkını red kılaylı.
3: Ekologiyalik muhitni ko'z qarchig'imizni asirgandek asiraydi. Ekologiyalik muhitqa hayotimizga muomil qilgandek muomil qilaylik.
4: Partiyaning shonliq nuri Tianchanni yoritdi. Har millat xalqining qalbi partiyaga talpindi.
5: Jungu kommunistik partiyasi yaxshi. Sosializm yaxshi, islohot ichivetish yaxshi, ulug' vatanimiz yaxshi, millatlar ittifoqligi yaxshi.
6: Davlat xavfsizligini qo'g'dashda hamma odamning mas'uliyati bor. Davlat xavfsizligini qo'g'dashni hamma odam qila olaydi. Devlet xavfsizligi devletni amin topqizishdagi muhim ultash. Devlet xavfsizligini qo'g'dashda jazman jamiyatning inoqligi va muqimligini qo'g'dash kerak.
7: Maxfiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Devlet maxfiyatlikni saqlash devletimiz, oilamiz, o'zimiz uchundir.
8: Yeni tarixi başlanış noktasında davamlıq türdə mədəniyyətini gülləndirişki türkü buluş, mədəniyyət küşlük dövlət oquruş, Cunha millətinin zamanivi mədəniyyətini gülləndiriş biznin yeni dəvirdiki yeni mədəniyyət burçumuz. Mədəniyyət burçumuz.
9: Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə yaxınlıq naxışı musiqiladan alınanlar.

Tört köç soğut köçüde ast üstte tört yığızlık dükkan tört tümen yüengi icarı verildi. Ala kılıç telefonu 159 99 33 78 59.

Tört koça Toğraq mahallesinde 5. kavetteki 87 kvadrat metrelik bezelgen öy setilidi. Alakalı telefonu 139-99-68-15-80 135-65-70-19-40.

Kocacık Arayal 80 meydi. Maaş 100 liranın kilişiyle de alakalış telefonu 132 79 02 23 23.

Bir mehkime aylıklar korusunda 4. kavetki 70 kvadrat metrelik ve icarı verildi. Ala kılıç telefonu 135 65 19 66 16.

Qadirli dostlar, uçur gözlüki programımızda davamlaştırmaqdamız. Bizim qızıq liniyelik telefonlarımız 223 7100 223 7113. Birinci otur mektep kendiki Kağmeyrif Mahallesi İgiz Kavetik binanın 18. kavetinde 119 kvadrat metrelik oy ciddi setilidi. Alakalı iş telefonu 182 99 91 82 52.

Tömür yol Guangming Huayan Ultrak rayonida 4-nji qavat 102 kvadrat metrlik zinnatlangan yer asti uyi bar uyning har kvadrati 4700 yuandan setiladi. Aloqa qilish telefoni 182 99 91 11 59 91 11 50.

Doğruluk mahallesinde 17. kavetteki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlıp eserleri bilen koşup seytildi. Alakalı telefonu 177 97 85 82 30.

Yakın ailesi 1. Oltıraq rayonu'nun caylaşkan 4. kavetteki 90 kvadrat metrelik esil bezelgen öy setilidu. Bahası 100 liranın gelişilidu. Alakalı iş telefonu 139 99 44 85 76.

Yanaklık mahallesi 2. rayonda 3. kabattaki 70 kvadrat metrelik öy setildi. Alakalı telefonu 152 76 90 84 31.

0: Güzellik emi turguzup, bəxtlik turmuşunun kişkin açaydı.
1: Asasi kanun ruhini cari kıldırıp, asasi kanunun nopozunu tikleyli.
2: Kanunsuz meblağ toplaştığını yırak durup, yokur üsümlü karızının az duruştığını saklanaydı.
3: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireydi. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işgaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak behar neydi?

Qadirlik dostlar, şunun bilen bugünkü Uçur Közdeki programımız müşahede ahırlaştı. Onda çiçekçisi Aykız Ahmet, programı riyasetçisi Ahad Abdurrahim, Nazaret Camina Muhammed. Hayır, hoş dostlar, artık programımız görüşeyle.

0: asası kanun teşvikat münberi.
1: Ayak yolunun bir hatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözdeki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programlısı.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programımızda alışılanı karşı alalımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
1: Ben Fazile Toşur.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratku solution

0: Qarı yasını yığı verip paydalanış kalıplaştırıldı. Beş tarmak birleşip kanun icra kılış məxsus hareketini kanat yaydırdı. Xotan vilayeti haq talep kanun desturi teşviqat eyi faaliyetini başladı Qatarlı haberden anlayışla.
1: Dilo ve kanun sahibimizde araq içip ticaretlik motorluk katnaş vasıtısını heydise kandak kanuni akvetini üstüge alıdı diyen dilo misali dekdanladı buludu.
0: Anlı üçün əməli iş qilib veriş səhifimizdə kimlik beciriş sürəti düşüşdə saqlaş hacətsiz. Avət Nayyəlik Qonən İdarəsinin AI sürətkə tartış aparatı iş ornığı çıxdı digən məzmun dəqiqtanadı boludu. Əmdə dəqiqtana bugünkü qanunsizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlarıdır bolsun.
2: Qanun xəbərləri.
0: Yakında Sanayet ve Uçurlaştırış Ministerliği Qatarlıq 5 tarmaq birleşip uxturuş besip tarqıtıp, kereksiz krona energiya paydalanışını qeliplaştırış boyunca birleşip qanun icra qilish məxsus hareketini qanat yaydırdı. Məxsus hareketdə diqqət, yeni energiyalik avtomobillarının kereksiz krona energiya bataryalarını yığıbilip paydalanışta duç gelgen gavdilik məsliləgi mərkəzləşdirilip, qanunı xilap bir türkim qılmışla qanun bəlgilimi boyunca təşürüp bir tərəf qılınıldı.
1: Uxturuşda monolar aydanlaşdırıldı. Sanayət və uçurlaşdırış sahəsində energiya bataryasının mənbəsini sürüşdürüş uçurunu yollaş. Kereksiz kona energiya bataryasını ötküzüp beriş halkısı noktalıq nazarat kılınıp başqurulup, alaqıdar tarmaqlar bilen birlikte mənbəni sürüştürüş saxtı uçurunu yollaşın rət kılış, ya ki yollaş, bəlgilimge xilap halda setip beriş qatarlı kılmışlar, kanun bəlgilimi boyunca təkşürüp bir tərəp kılınudu. Ekologiya mühit sahasıda dikkat bulğunuşunun aldığını eliş tüzeş, sanayet katlıq taşlandıklarına başkuruş qatarlıq faaliyetlerine merkezleştirilip, tasdiqlatmay turup aldın kuruş, kanunlu xilap halda bulğumu koyup beriş, hem de sanayet katlıq taşlandıklarına başkuruş belgilimizge xilaplı kılış qatarlıq, mühit qıdair kanunlu xilap kılmışlar kanun belgilimi boyunca təkşürüp bir yaxlıq kılınudu.
0: Bunun başka katnaş transport sahası da dikkat, gereksiz konu energiya bataryasını toşuş, ötküzüp berişini kalıplaştırış Qatarlıq faaliyetlerine merkezleştirildi. Soda sahası da bırak kılınan Mohan Karxallarının belgelimi xilap halda bırak kılınan motorlu katnaş vasıtlarını yığıveliş, ispatı çıkırış Qatarlıq kılmışları kanun belgelimi boyunca təkşürüp bir taraf kılınıldı. Bazar nazarat kılış başkuruş sahası da tokluk velisipitki işiltilirgan litiyelik batarya mesulatlarının süpütünü nazarat kılış başkuruş küçü etilip, kereksiz koni energiya bataryasını tokluk velisipit, tokluk tankponlaştırış haldiki, tokluk haltaklik seyrilme tahta Qatarlıqlağı işiltiş kılmışlarga kattık zerbi berilidi.
1: Maksus hareket 2026 yılı 4. ayda başlanıp 6. ayının ahırı ayaklaşıdı. Yani 4. ayının ahırdan burun her kaysa tarafları kanunsuz parçalaş, belgelimge xilap halda setip beriş qatarlıq meseleler doğrusudki yiyip uçini kan kölemde toplaydı. 5. ayının ahırdan burun birleşip kanun icra kılışını kanat yaydırıp, kanun belgelimge xilaplı kılgan asasi gavdilerini katlıq cazalap, karxanalarının asasi gavdilik mesuliyetini əməliyleştirişige heydekçilik kılıdı. 6. ayının ahırdan burun kanun belgelimge xilap bir türküm tipik dilo misallarını aşkarlap, agahlandırış, çöçtüş ünümünü yanımı küçeydudu.
0: Uxturuşta mundaq otturgu koyuldu. Alaqıdar tarmaqla birleşip hareketlenip, hemkarlaşıp, uçurların ortak bəhərliniş, birleşip kanun icra kılış Qatarlıq şekilde arqalıq tarmaqlarının masışıp nazaret kılış, başkuruş səviyyəsini

0: asanla zor qatnash hadisesini keltirib çıkırıp, alahide belgelenmeyen köp sandiki kişilerinin hayati, mamlulik bihaterlikige iğir tehdit şekillendirdi. Onun cemiyetki ilip kildiğen xavbi, adetki kiçiktiki motorluk qatnaş vasıtısı şoförlerinin mest bulup abdomobil heydiginidin xeylili yukarı. Kanun boyunca iğirletip ceza beriludu.
1: AX'nin cinayet pakiti, karakteri, kılmışı ve cemiyetki hep yet közüş derisini universal oyluşup, 4. ayının 1. günü sot mahkemesi yukarı hükümünü çıkardı. Sotçi bunları bildirdi. AX'nin yittirip koyguna pravıla emez, yine hizmeti mi var? Kanundaki belgelemeye asasen harap içip ticaretlik, motorluk katlaş vasıtasını heydigenle kanun boyunca cinayet cevapkarlıkı tartılgandan sırt, Gun'en organının katlaş başkuruş tarmakı motorluk katlaş vasıtası pravasını bekar kılıdı. 10 yıl işçide motorluk katlaş vasıtası heydeş pravasını kayda alısı bulmaydı. Onun üstüge kayda alganınken ticaretlik motorluk katlaş vasıtasını heydesi bulmaydı. Bu, AX'nin tutup durup emgeki selişki düz kelipli kalmay, tekhama muhimi, abdumobil haydab terikçilik kırdığan kespi salahiyetidin mehrum kalgallıkıdın direk berdi. Bu dialogu birleştirip, sot ticaret, transport, abdumobili şoförleri bulup mu, eğir tipki yerin prinsiplik abdumobil rolunu tutukçılarının zimmesine alğını, ammavi bir hatarlık hesaplanıldı. Harak içip abdumobil haydeşini çekleş, hem kanunun tövençeki, hem hayatlık kızıl sızıkı. Programının torda hem türkü buluş, mehsus rayonu içildi. Eğer sizinle meslehet soradığın kanun meseleleriniz bolsa, sılışıtın abonuçlar terminalini çüşürüp, programını hem türkü bulup söz kaldırırsınız buludu. Programının tekimi köp esil mezmunları, sılışıtın abonuçlar terminalıda.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: bir vaxt tamak.
1: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Calopeiras.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sayfımızda kimlik beceriş sureti şüşte saklaş acetsiz. Avat Nayalık Kuvvet İdarisi'nin AI süretki tartış maşinesi iş ornağı çıktı diye mezmun diktinladı bulundu. 4. ayının 10. günüden başlayıp Avat Nayalık Kuvvet İdarisi bütün rayon boyunca nopus közniki mülazimetinin derecesini östürüp Naya boyunca 10 nopus mülazimet közniki'nin hemisi de AI ekranı aklı iktidarlık kimlik sürüti tartış maşinesini işe giriştirip pen tekniki arkalık kimlik beceriş tertipini adlandırıyor.

0: Ne, neçi minutuda tartıp bulgallık ne? Öçületi turması mı, kayıt kayıtı tartması mı buladık allık ne? Hakikaten bek kolaylık bulgallık ne bildirdi.
1: Avat Mahiyelik Kuan İdarisi Amallık Başkuruş Çoğun Adırtı'nın muavın Çoğun Adırat Başlıkı Yanhay Tao mındak tanıştırdı. İlgirki nopos közünükide kimlik süretini tartışta köpünce adam küçü meşgulatlığı tayin attık. Tertip mürekkep. Vakt uzağırak kitiplik almay, yana süratki tartış ölçümü birdek bulmaslık, ammının tesiratı yakşı bulmaslık katarlık meseleler mevcut idi. Aklı iktidarlık üskünelerinin ışık kürüştürülgendin kiyin, ammının iş beceriştiki saklaş vakti önümlü kıskırap, köznekteki halık sakçıları, yardımcı sakçılarının hizmet miktarı zor derecede yenikler, teyhim köp zihnini, başka mürekkep kesiplerini beceriş ve incikileşken halıkka kolaylık mülazmetki sarıp kılgaçka, mülazmet süpüti ve seviyesi özdi.
0: Avat Nayelik Kuen İdarisi Akli İktidarlık Üskünelerinin yukarı ünümlük, mukum yürüyüşüge hakiki kapalet kılıp, halkı kolaylık yaratış ünümünü toluk cari kıldırış üçün, aldın planlap, köngül koyup, orulaştırma kılıp, maksus kesboşi

0: Dilo yanımı ilgirilgen halda razvitki kalini becerle vatıdı. Oğurlanın kaçtışı bütün küçüklerin kayturlu vatıdı.
1: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

saatlik radio anlıqıcılar. Əmdi, altı numaralımız 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydı məlumatı alıdığımız. Ürümçədə hava ucuq, temperatura 15-dən 30 selsiyə qaradı suxuca, 3 bal cənub şamalı çıxıdı. Altayda hava bulut bulub keyin eçilidu, temperatura 13-dən 28 selsiyə qaradı suxuca. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 14-dən 31 selsiyə qaradı suxuca. Ucuda hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 13'den 30 selsiye garaz kuşa. Bortlada hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 14'den 32 selsiye garaz kuşa. Karamayda hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 17'den 32 selsiye garaz kuşa. Kütünde hava uçuk. Temperatura 13'den 34 selsiye garaz kuşa. Şihenzide hava uçuk. Temperatura 14'den 33 selsiye garaz kuşa. Sancıda hava uçuk. Temperatura 16'dan 33 selsiye garaz kuşa. Kumulda hava uçuk. Temperatura 13-30 selsiye garaz kuşa. Tırpanda hava uçuk. Temperatura 20'den 37 selsiye garaz kuşa. Korluda hava uçuk. Temperatura 14'dan 31 selsiye garaz kuşa. Aksu'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 15'ten 30 selsiye garaz kuşa. Atış'ta hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 15'ten 29 selsiye garaz kuşa. Kaşkar'da hava uçuk. Temperatura 16'dan 29 selsiye garaz kuşa. Xotan'da hava uçuk. Temperatura 16'dan 29 selsiye garaz kuşa. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 15'ten 30 selsiye garaz kuşu buludu. 3 bal cenub şamalı çıkıdı. Hürmetlik radyo anlı kuşuna. Şincan radyo televiziye stansının kanun sizge hemrah programımız bu canlı çıkıyorduk. Tekimi köpmez bunlani. Sılışıtın terminalini çürüp anlısanla buludu. Yahtırıp anlığının ağır rahmet.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalık kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerine umumyüzlük algı sılcı taylı. Jongho milleti bir aile kişilerden bulup, Jongho bir aile kişilerden bulup, Jongho...
0: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke törtkü balaylı.
2: Adem bilen açlıkların en yırak aralıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık yarılığı bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıkların en yakın aralıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ıstırapçılıkını red kılaylı.
1: Partiye ve devletin mehbiyetlikini saklaş, her bir puhranın öteşki tekişlik mesuliyeti ve mecburiyeti.
2: Köngüllük sayahat bir hater sefer. Avarayı özgürsüge dikkat kılıp sefer planınızda muvaffak tuzun. Avtomobil edip seferge çıkanda katnaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda harak işkende avtomobil edişten katli sakılın. Eçvitilmege rayılarda ekspedisiye kılman. Haterlik rayılığı bağman hem süret atman.
3: Kanunçuluk ruhunu evi çaldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçuluk muhitini kovdaylı.
4: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirleyli. Pen teknikini yenilik yaratıp, devletin universal gücünü

0: Şunda programımız başlığa bulduk ama bana. Bugün mu dostlar üzülmez köyler programımız yani öz vakti de huzur onlarla sunuldu. Biz ben mikrofonun aldı dostlar için hizmetli bulu vatkalıkımızdan aydım kursan biz. Ben Riyad Sacı dostumla Abdüveli Mutallip.
1: Üzülmez köyler programımızdan aziz anlı koçaları için olan hayırlık olsun. Ben Riyad Sacı dostumla Raziyat Mürüm.

0: Dostlar, bizden uzun meskuyla programımız düşenmeden cümle günü geçen üçte beycan vakti saat birden işe geçen bir saat bir vasıta anlatılıyordu.
1: Şunak dostlarımızdan bana hazırdan başlangan bir saat vaktimizden paydalanıp atrapanla 100 bir vatkan arkalaptı mobil tosuluş, may katılaş, gaz katılaş punktlardaki türlük ahvaladın bizden şunaklı kan radyo anlıkçı dostlarımızdan haberdar kılışınlani.
0: Şunda.
1: Onun başka bugünkü programımızın alaydı vaktini çıkarıp çıraylık nakşlan etip bir vatkanı şu dostlarımızga köğülsüz, köğülsü oğusi. Güldestiranlani hem ay mayı vatışınlani kızgın karşılığımız dostlar.
0: Şunda, onun başka dostlarımız Kumul Şehirlik Yoğurma Taratko Merkezimizden Abdi İtali, Sılu Miyü. Muşu Abdi İtali'miz ne telefonla çürüveli şarkılıkla aldıl vatkan bağırlı programlarımız ne doğru bağlı ki şarayıta. Telefonla arkılıkla bir vasıta anlayala ister dostlar.
1: Şunda çürüp şildim. Sana baksanla buldu. Hadi oğlum okulayla.
0: Şunda dostlarımız alay tavsiye kıldı. Hoş dostlar, onda olsa bugünkü programımız gümü bir. Sekiz mahirimiz nakşlarını ip geldi. Onda olsa bugünkü mahirler kimlerdi? O kaysi nakşlarını ip geldi. Kendi onda olsa mahir videyle.
1: Bulduğunda olsa birinci bulup kim kayısı nakşını ettiğinde özünü tanıştırıp açtığında başlap getirdi.
0: Bulduk en iyi onda olsa nakşını anlayalı.
2: Salam hürmetli riyasetçiler. Salam radyo aldıdaki nakşanla vatkan yırak yakınladaki bağırlık aziz dostlar. Hemen uzlanın çüşlüğünüzle hayırlık olsun. Ben rahat bağdın melikem. Bugün çüşlük o zorumuzla yetip emekçi olgan nakşa güzel eslime.

0: Mana, Zilika maçımızmı Bağdaş Dağları namlıq bu naqşını urulap alğan boldı, qısqıl tügep qaldı, emdi bir naqşının içige tek emdi kirgen toqa boldı. Rahmet davamlıq yeng naqşılan sunup duran yeng naqşılanı anlap duraydı. Hoş onda olsa emdi 3-cü numardakı Mahir onu evet kaptı. Qani kimdi özün tanıştır ve son aldı bilen.
1: Salam dayansıçılar, salam radyo anlayıcı dostlar. Ben Aratürk Nayyab, Türk Gölü Bazırı'nın izleyi kaptır şahı. Tüvendi parti askerindeşlerinin düşünük huzuruğu eğitip emekçi boğan nakşım. Komun mukamlarından arıya.
0: Buldu. Hani anlayılıyım ondan sen.

mana pezet gülacam mı gönçem diren misinin ki asas naqsıdın bir bilek orulap egen boldi. Rahmet naqşanızga devamlıq yen yen naqşlarını sunup duran yen naqşlarını anlap durayli. Onda olsa yeni bir 2 minut ekli vaxtımız kaptı hem de. Kağın mahirlığa vaxt yetmeye kaldığında kalıdı. Onda olsa dostlar tümende kısqı bir neçə el alırmız bada.

0: rahmet bana. Çınar Gülacımıza, Mizan namlı bu nakşınıma orulap oldu. Rahmet nakşınızda. Yeni nakşılarını anlap duraylı. Onda bu kaç numara kep kettu? 6. numaradaki mahirimiz o nevet kep tu.
1: Özüm bir tanıştır basın.
0: Tanış olaylı.
2: Salam riyasetçiler, salam riyadiyod aldı tanışar men. Dostlar, naşetet kabul bullar. Men Ratoğ Yezak, Kartal Kenettin Edip Emekçi Boğan Nakşam. Bulbulcan diye nakşın odurunlar sunay.
0: Bulduk, şükür. Siz kendi anlayılı ondan ise?
2: Ya de

Ör geldi pelek dadek, kör geldi pelek, yarim işkı da küyü doyrek. Ör geldi pelek dadek, kör geldi pelek, yarim işkı da küyü doyrek. Cani çölde doyay, çöl emezken, ovatken, ovatken.

diken. Ör geldi pelek dadey, çör geldi pelek. Yarim yok minin sinin din bilek. Ör geldi pelek dadey, çör geldi.

0: mana Qamargul açımız ha. Bulbulcan namlıq bu naqşını mı urulap boldu rahmat naqşanızğa. Davamlıq yeng naqşlaryñ sunup turğan yeng naqşlarni anglap turaylı.
1: Şadaq.
0: Unda bolsa emdi 7-nji numardaki mahirimiz bilen tanışımız.
1: Boldu. Dostumuz kimki da?
2: Yaxşımsizlar yasatçılar. Naqşçı bulbullar, həvəskarlar. Hemenlik ben Sabil Hanım'dan mihirlik salam. Sizlerle hep gelen akşam. Bayram tentenisi degen akşam hep geldim.
0: Bulduk, yani anlaydı ya. Neydi ya?

0: Anjumanast ki nisa gül açımız mı? Bayram tentendisi namlıq bu nakşini çırayla kurulab bədi. Rəhmət nakşanızğa davamlıq yeng nakşlan sunup durun. Yeng nakşlani anlap durayli.
1: Şundaq.
0: Emdi 8-ci numurdaki mahirimizin tonuşturam duxan avuk getdi.
1: Muş dostumuzda biz tonuşturuş. Şöyle bir psikopatimizde. Daydo salam riyasetçiler radio aldırdı ki tanış ermelilerim. Şu vaxtanlar güzel bulsun. Mən etiş rayonda Navagül etip emekçi boğan nakşam. Biznin nakşimiz deydi.
0: Buldu. Qani ondağız anlaylı.

0: Birleştiriş uluq işlerini umum yüzlük algı selci taylı. Cunghua milleti bir aile kişilerden bulup, Cunghu arzusunu bir niyette ortak işgaşır aylı.
1: Adem bilen açlıktan en yırak aralıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık yerilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın aralıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
0: Partiyanın şallık nuri kançanını yorutti. Her millet halkının kalbi partiyaya telpindi.
2: Cungu Komünistik Partiyası yakşı, sosyalizm yakşı, ıslahat ecivetiş yakşı, uluq vatanımız yakşı, milletler ittifaklığı yakşı.
3: Zemin, koyaşkı bağrını kel aşkanda, kar leylisi poreklep içilar. Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklı Adem tabiatının güzelliği geçömeler. Adem bilen tağ deryalar birbirge hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Toğraklar koğdar rendar zeminli. Deryalar berido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Bəxt, sözümrən gül çeçəklər berər güzəl ümitni. Yeşil kəlgüsü həmra, kümşrən arzuğa. Şamal və quyaş, nur berər şəhərgə. Təbiyyət soğısıdın turmuşumuz kırıdu, şiirin təmgə. Tianşan'ın cenubi ve şimalı da. Cemri mevcudat düşer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
2: Cumhurcu sosyalizm yönü sosyalistik zamanı birleştirişini işgaşırış, halka güzel turmuş yaratışının mukarrer yolu.

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçi Sosyalizmini kalıptın etraf kalışını üzüksüz küçeyteyli.

0: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınızı hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim basılkınız geldi, imza koyup elimedim. Alimen.
1: Kaşlayman.
0: Alimen.
1: Kaşlayman. Alimen.
0: Kaşlayman.
1: Alimen.
0: Kaşlayman. Oy, ehliyat tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
2: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıdı. Sınınca ulan neye gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile muhit asır aşkımı köprek kumul bölüp koyun.
3: Халықны мәркез қылған тарақият идеясыды чың тұрып, әр милләт амының ерішіш тұйғысы, бәқіт тұйғысы, бейхаттарлік тұйғысыны өзліксіз ашырайлы.
4: Гүзел Шинжан құрып, вәтен арзуысыны бірлікті ішқа ашырайлы.
5: Китпақлық, мұқымлық, амет. Бөлгінчілік, қалаймақанчілік, атәр.

emgek bəxtini yaradıdı. Əməli işləş, ulu işlərini vücudu çıxırdı. Başucu Xi Jinping yeni dövr, yeni müsabıdə dövlətimizdəki işçilər sınıfı və əmgəkçi ammini yeni müsəfərvər qılıb və rəqbətləndirib, cüngoç zamanı vilaşdırış arqılıq dövlətini qudrət tapdırış quruluşu, millətini gülləndiriş ulu işlərini umumuzdək ilgir sürüş üçün yeni teximi zor texbi qoş şərt dəb görsətdi. May bayramılık demeliş mezgilide bütün memleketin nurgun caylardaki zor kuruluş nek meydalları aldıraş bulup gitti. Emgekçiler başucu Xi Jinping'in tapşırıkını est için saklayıp, iş oranı da için durup, pidakarlık bilen töhpü koşup, kuruluşunun puhtu kadem bilen olgı sılcıdırışıga bütün güç bilen kapalı kıldı. May bayramılık demeliş mezgilide Pınlı kanalı kuruluşu muhim tügünlü kütüb aldı. Üçün su transport tügününün bir bolğan yaşla tügünüge oldu bilen su başlandı. Bu Pınlı kanalının katnaş başlaşta yeni bir çoğun kadem taşlıqallık edin diyerek buyurdu. Hazır Pınlı kanalı umumi kuruluşunun 94% kanalı umumi kuruluşunun 94% bu yıl 9. ayda toluq pütüp katnaş başlanışı mölçerlenmekte. Pınlı kanalı gruyi Guangxi Pınlı kanalı kuruluşu çeklik şirketinin baş enjineri Pan Jian mındak dedi. Mən bütün liniyadaki 12 mindan artık kuruluşçu bilen bu yıl 9. ayda öz kararlıda katnaş başlaş nişanını közləb, tügün kuruluşunu tənkşəş, kolduk toptaş keziş ve yürüşləşdürüş kuruluşunu yukur ölçəm, yukur süpət, yukur ünün bilen ilgiri sürüp, Derya bilen deniz ne? Cenab bilen şimalını tutaştırdığın bu oltun su yolu kuruluşuğa bir kişilik tehpü koşumen. Nın çakırım yılaklıktaki Cucang deryası eğizide Guangdong, Shangang, Omunchong koltuk rayonu Shiziyang yolu tizgilleş kuruluşu Shiziyang Chong Körkü'nün şerqi mokumlaştırıcı kuruluşu da May bayramılık demeliş mezgili de kuruluş tamamlandı. Shiziyang yolu Cucang Deryası İğzı'nın işki kırığı kıdaki Guangzhou şehri bilen Dungguan şehrini tutaştırdığan bulup, Shangang, Zhuhai, Aumin, Chongkörüki. Shenzhen, Zhongshan yoludun kiyinki yeni bir derecedin taşkırı kuruluş hesaplanıdı. 6000'a yakın işçi kuruluşunun birinci sepede güreş kılmaqta.

tarakki ve yukarı süpetlik tarakkiyatı yardım veriş için kuruluş yıllarımızın mensup bir kişilik güç koşumuz. Sosyalizm işleştin gelgen. Yeni devir kreş kılıştın gelgen. 2025 yılı 4. ayda Cumhur Memleketlik Baş İşçiler Uyuşması Kurulganlıkının 100 yıllıkını tebrikleş. Hem de memleketlik, emgek, nemunatçıları ve ilgar hizmetçilerini takdirleş yığını da başucu Xi Jinping. Emgek en şereplik. Emgek en ali canap. Emgek en uluğ. Emgek en güzel deydiğen ictimai keyfiyatını zor güç bilen evcaldırıp emgek ne, bilim ne, ixtisaslıklarını, icadiyetini hürmetleydiğen yaş keyfiyat yaratıp barlık halk ne tırışıp emgek kılış, samimi emgek kılış, icadi emgek kılış arkalık güzel turmuşka bolgan intilişini işkaşuruşka, rıgbetlendiriş işini işkaşuruşka, rıgbetlendiriş. Yeni musabıda emgekçiler başucu Xi Jinping körsetken yönelişini boylap, cesaret bilen netice yaratış kıyafeti bilen Cungoçu zamanı birlaştırış kuruluşunun kızgın emeliyeti atlandı. 5. ayın 3. günü Çamcan Deryası'nın denizli kuyuluş eğizideki su rayonunun 75 metre çonkurluğu da Canhay namlık kalkan sıman keziş maşinesinin keziş vazifesini olmuşluk tamamlışığı egişip Haytay Çamcan tonelini keziş en çonkur noktada itibadı. Bu devletimizde işlengen diametre 16.6 metre kilidigan derecedin taşkırı çoğun kalkansıman tonel keziş maşinesinin su astı tonelini keziştiki en çoğun rekordu. Haytay Çangcan toneli Şimalda Cansu ülkesi Nantong şehrinin Haymin rayonudun başlanıp Canıp'ta Taysan şehrine tutuşudu. Kuruluş bütkendiğinkin Nantong bilen Canıbı Cansu, Şanghay'nın katnaş vakti zor derecede kıskıraydı. Bu Çangcan deltisini bir gövdeleştirip terakki kıldırış stratejisini ilgir sürüşte muhim ehmiyet giyge. Cansu ülkülük katnaş kuruluş idaresi Haytay Çangcan Ton

0: yukur sürətlik taşyollarda künügə oturuysa bilən 15 milyon 200 min yeni energiyelik avtomobil qatnab, oxşaş məzgildikidin 33% aşdı. Nurgun mülazimət rayonları, bivast tor çolpalları qızlıq nöqtisi, mədiniyət sayahat kiçik teatr xanısıqa aylandı. Fujian'nın Çönjudiki Fujian yukur sürətlik taşyolunun Yiben mülazimət rayonu da en-enivi yağaç konçak teatri növet bilen oynalıp, öz avtomobil heydep gelgen nurgun sayahatçini celip kıldı. Sayahatçı Can Vey mandak dedi. Nait heyran kaldım. Eslide mülazimət rayonudun nersiyeti olmakçı bolgan idim. Oylumuğa yerden, yani esil gayri maddi medeniyet mirası yağaç konçak oyununu gördüm. May bayramılık demeliş mezgili de memleket boyunca pukrala avyet siyesi de 10 milyon 540 min adam qeytim yolucu. Künüge otru hesap bilen 2 milyon 110 min adam qeytim yolucu toşulup, növetçi ayrıplarlarının normallık nispeti 97.2% giyetip, okşaş mezgildekinin 7.2% aştı. Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen qatarlıq caylardaki çoğun ayrı durumlarda adam köp bolğandan başqa, nurgun otra kiçik şehirlerdeki, otra şehirlerdeki, otra peydi. Liaoning ülkelik ayrı durum büroyu, Zhengzhou koltuğu ayrı durumunun maun baş direktörü, Seiko Chiang'ndaq dedi. Medeniyet bilen sayahatın yuğuruşunu küçeytip, Aerodrom binasıdaki köplügen noktalarga Jinjo'nun yerlik alahidlikigi ige medeniyet icadiyet tukuni ve danlık naz nimetlerini orullaştırdık. Yolucularga ayrıplan küçük ceryanı da Jinjo'nun tarihi ve şehrinin sekri küçüğünü yakın arlıktan yiz kıldırdık.
1: Stansımız haberi. Saudi Ministerliği 5. ayının 5. günü ilan kılgan sağlık məlumatı körüstülüşçe, bu yıl may bayramılıq dəm iliş məzgili də istimalçılarının sayahatki çıxış ehtiyacı mərkəzlik namayan bolğan. Mülazimət istimal ehtiyacı aşqan, tavar istimali umumi cəhətdən muqim bolğan. Saudi Ministerliği ilan kılgan sağlık məlumatı körüstülüşçe, 5. ayının 1. günüdün 4. günü geçə, Saudi Ministerliği nuxtuluq nazarat kılgan 78 piyadla kürçisi Saudi Çembirgedeki xeyridarla iqimi ticaret sonması oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 5% və 5.13% eşib münazimət istimal ihtiyacı aşqan. Zhejiang Shaoshan Kaiyuan meydanının baş direktori Seijing mündaqdadik. Altun, ünç, mərvayid, Rəqəm qatar.

ilgirlash erişken devletin tecrübelerini umumlaştırıp yer şarığı nepiyet güzüdü. Kırgızistan zungtumunun alaydı vekili Bakıt Torbayı mındak tepkardı. Çünkü yakın yıllardan bu yan yeşil terakkiyat sahası da gayet zor muvaffakiyetlerini kolgu keltirip yer şarının yeşil tıpkı özgertişideki muhim başlamcıga aylandı. Süzük su, yeşil tağının özü bir baylık degen ideya, iktisatni imkaniyetlik sıcıl aşırış bilen, keyinki evlatlığı nep yetküzüş otursudaki çoŋkur katlamlık logikini canlıq şerhilep dedi. Jejaŋ ölkisi iktisatni aşırış bilen yeşil muhit asıraşını maslaştırış, teknikide yanılık yaratış bilen tabi baylıkını başkuruş katarlık cihetlerde muvaffakiyetlik ülgü yarattı. Laos devletlik televiziya stansiyası başlığının katibi Supa Song Şirape mındak dedi. Jongo'nun yeşil imkaniyetlik sicil terakkiyat cihette kolgu keltürgen muvaffakiyetlerini çoŋkur düşünüş pürsütige erişkenligimden intayin huşalman. Jongo'nun tecrübeleri bizning ögünüşimiz, örnek kılışımızga erziydi. Supa Song Şirape boketim Jejaŋning Ningbo'daki Toksik otomobil karhanesine ekskursiya kıldı. Onun da çoŋkur tesir kaldırdı. Birmanın Jungo'daki baş elçisi Zovin men mundaq dep qardı. Yakın yıllardan buyan Jungo'nun hava süpüti, su süpütinin yaxşılanışı kişide çoŋkur tesir kaldırdı. Bütün memleketin orman kölümü üzlüksüz kengaydı. Bu uzun muvaffakiyet. Süzük su yeşil tağının özü bir baylık degen ideya yaratma körerlik ige. Şundakla Birmini iktisatla terakki kulduruş bilen bir vakitta tabi muhitni kogdaşka tırışıp tan ahmiyet berişki ilhamlandırdı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Eza Devletlerinin yeşil imkaniyetlik sicil terakkiyat sahasıdaki emeli hemkarlıkını çoŋkurlaştırışı ilgiri sürüldü. Ermeniyanın mağın zunglisi Gergoryan Munulan'ı bildirdi. Ekologiya medeniyeliki ideyası yer şaharının yeşil ve imkaniyetlik sicil terakkiyatı türtki buluşta muhim ahmiyet giyge. Her kaç devletle okşaş bir yer şaharda tan billi turuş için ortak mesuliyetini üstüge eliş gerek. Ermeniya Şanghay Hemkarlık Teşkilatı ramkısıda muhit asıraş, kelimat özgürlüğüne takabül turuş, canlıklarının köpkünlüğünü kogdaş, tuprakın çekinişini tizginleş ve çöllüşünün o yayduruşka yüksek ehmiyet berdi. Kuveyt'nin Jungo'daki baş elçisi Necim mundaq dep qardı. Reis Xi Jinping'nin tebrik heti Jungo'nun muhit hırsıga takabül turuş ve imkaniyetlik sicil terakkiyatını ilgir sürüş cihette xalqaro hemkarlıkını küçeytişki uzun müddetlik arzusunu namayan kıldı. Kuveyt, Jungo bilen yeşil terakkiyat sahasıdaki hemkarlıkka yüksek ehmiyet berdi. Yakın yıllardan buyan Kuveyt bilen Jungo muhit asıraş, yeni energiya katarlık sahalardaki zor hemkarlık türlerini noktalık ilgiri sürüp faol ilgirleşki erişti. Azerbaycan'ın Jungo'daki baş elçisi Buniyat Hüsenov Munulan'ı bildirdi. Reis Xi Jinping'in tebrik heti Jungo'nun yer şaharının yeşil terakkiyatı, muhit asıraş ve kilomat hemkarlıkını ilgir sürüş cihetteki mesuliyet duygusunu namayan kıldı. Jungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı ramkısı içi de yeşil energiya teknikisini faol kengaytip, her kaç tarafla bilen hemkarlışıp, imkaniyetlik sicil ul esleğe kuruluşu türtki bulup, her kaç taraflarının terakkiyat tipini özgertişini ilgiri sürdü. Kamboja muydu? Münber, her kaç taraflarının yeşil terakkiyatını küçeytip, tüven karbonluk tip özgertişi hemkarlıkını ilgiri sürüşüge intayin yakşı pürsiyat yaratıp bedi. Kamboja, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın azaları bilen yeşil teknikada yenilik yaratış ve imkaniyetlik sicil pul muameli cihetteki hemkarlıkka intayin ehmiyet berdi.
Biz yeşil imkaniyetlik sicil terakkiyatının

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, adamlar tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan vermekçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphana arasında qatırap, sözlük yatlap, muhim noktalarını tekrarlap da yürüyüm mən. Boldu kılay mı digen? Lekin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqığa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqığa işinip geldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayınıp durgandak, ademler tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Ben tamak yetkizgici. Boran çapkundun mu yanmaslıq, benim gündelik adetim. Vaktı da yetkizip berelmesem, tekimi bir aram bulu men. Lekin öyge kayıtışımını kütü atkallarını oylusamla, kayıtıdan canlanıp getimen.
3: Dada, Abdut kardap gitmişsiz.
4: Özünüzü asıran, ciddileşmen.
0: Kainatki cisimler toxtamay ayınıp durgandak, ademler tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keçkinizin almış kilişi hiç işemez. An teyni aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kitim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.

Kıdırlı dostum, Alavut Kınırlar Sənət Səhnisi programısı. Programımız Dair Millet Xalqının adlarına ağaç müzikleri huzurunda da buludu. Davamlı kesilik küylerimizden Yaşlıq Küyü namlı naqşın huzurunda ağaç sunumuz.

Kıbrıs Dostlar programımızın davranıştırımız. Anlavatkın ona sənət səhnisi programısı. Programımızda millet halkının adırı naqşı müzikler uzun onları buluvatıdı. Hem de Moğolçı naqşıladın İnap Yurt namlıq naqşını uzun onları sunumuz.

Kızıl Tuzla programımızın da anlaştığımız anlamadıklı olan sanat sahnesi programısı. Programımızda her millet halkının adından sonra müzikler huzuruna bulunduğu da babamın kesildiği köylerimizden okutukça mennamlık nakşını huzuruna sunumuz.

Tímto slovom odkrýva sa na cenací program si. Program za milet halkını nadırnak müzikler uzrunat bulu tutam di kırgız senakşladın. Çıraylı kız namlık nakşı uzrunak sunmuz.

Yıldızlar programımızda olmuş durumuz. Ona bakın ola sənət sahnesi programımızı programımızda her millet halkının adırına müzikler uzun olan bulmadılar. Hem de Kazak sınavçılardın Melike Kız namlı naksini uzun olan sunumuz.

Alternatif Radyo Yanguçlu Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın sanat sahnesi programımız bu için on tişbeydik. Programımızda güzel dünya namlık nasibiz. Emelak, beht, ahmet, salamet ki.

Sevimlik dostlar, emdi Dilara Abdüşkür orulluğun Dostluq Rişti namlıq naqşa, köngül aramınla da bolsun. Aramınla da bolsun.

Şundaq deyişki boludu ki, bu naqşa meyli muziki cahatın bulsun, tekst mezmunudun bulsun, bir anlaşda kişiye yakınlık, lirik muhabbet duyğusu ve gışlatla kalmasın, her bir anlıqıcının kalıplarını çekip, çoğunkur əslimi kaynanlarına başlaydı. Şundaqla bu naqşını vayığı yetkizip, eytişka küş sarıp kılgan naqşçımızga mı, çoğunkur hürmet ve kayınlıqımızını qozğaydı. Dostlar, yukarıda Abdullah Abdurrahim orınlıqan muhabbet namlıq naqşıdan birlikte huzurlandı. Tövende özünün yakınlık hem moğluk lirikilik naqşlarını eğitişbilen, nurgun yaşlarımızdan yaxtırıp anlaşığı müyasar bulgan naqşçımız Rana Rozi orınlıqan, naqşı eysam anlamsan namlıq naqşa, köngül aramanlar da bolsın.

Tianshan Qarbiyoli Bajdarsı Aylıkla Korosu'da 2. kabattaki 90 kvadrat metrelik uyu setilodu. Alakalı iş telefonu 135 79 66 16 90.

Çoğkaytır yol yaksıda 150 kvadrat metre etrafındaki iskılat icarı gibi yarıldı. Alakalış telefonu 138 99 35 75 54.

Suat Koçı'da ast üste 4 yıkızlık dükkan 4 tümen yüvenge icarı gibi yarıldı. Alakalı iş telefonu 159 99 33 78 59.

Yüzyıngın Cumhurtrak rayonu 3. kabat 83 kvadrat metrelik ve icarı verildi. Ola kılıç telefonu 182-09-04-96-96 133-19-02-04-02.

Kadirli dostlar, uçur gözlüğü programımızda devamlaştırmaktayız. Bizden kızlık deneyelik telefonlarımız 223-7100, 223-7113. Birinci otur mektep kendiki Kağmeyrik Mahallesi İgiz Kavetik binanın 18. kavetinde 119 kvadrat metrelik ve ciddi setilide alakalı iş telefonu 182 99 91 82 52.

Tömür yol Guangmin Huayan Ultraq rayonunda 4-nji qavat 102 kvadrat metrlik zinnatlangan yer asti uyi bar uyning har kvadrati 4700 yuandan setiladi. Aloqa qilish telefoni 182 99 91 11 59.

Doğruluk mahallesinde 17. kavatdaki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlıp eserleri bilen koşup seytiladı. Alakalı iş telefonu 177-97-97-85-82-30.

Yakın ailesi 1. Ultrak rayonu Ceyleşkan 4. kabattaki 90 kvadrat metrelik esil bezelgen öy setilidu. Bahası 100 liranın gelişilidu. Alakalı iş telefonu 139 99 44 85 70.

Dört köçedeki Royue Huado Ultraf rayonunda 19. kavat 135 kvadrat metrelik öy setildi. Bahası 100 liranın kelişildi. Ala kılıç telefonu 100 liradı. Ala kılıç telefonu 109-02-44-44.

Yanaklık mahallesi İşkinci rayonda 3. kavetteki 70 kvadratmetrelik ev satıldı. Alakalı telefonu 152 276 90 84 31.

0: Kırmızı Radyo Televizyon Stansı'nın Xanzotili Universal Radyosu ve Katnaş Edebiyat Sennet Radyosu'nun anlatılış vaxtını tanışlayış doğrusudaki uxturuş. Radyo anlıqçı dostlar. Devlet Radyo Televizyon Baş İdarısı'nın Radyo Televizyon Baylıqını Beriktiriş ve Stansı'nın ixtiyam başkuruşka dair hüccetlerinin ruhini pahalı alıqı sılcetiş. Hem de Abdunum Rayonluq Radyo Televizyon Hizmeti yığınada oturuğu koyulgan ixtiyamlaş tücüple başkuruşunu gavdilendirip Baylıqını Beriktiriş, kurulmanı tanışlayış, orullaştırışını əlalaştırıp kanal çastotisini tərəqi kıldırışka türkü buluşka alaqıdar hizmet tələtmiştiriş üçün Qumul Şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü və Abdunum Rayonluq Radyo Televiziya İdarısının təsdiqləb qoşuluşu sunuş arqılıq Qumul Radyo Televiziya İstansının Xanzotili Universal Radyo Çastotisi FM 103.5 MHz. Qatnaş Ədəbiyyat Sənət Radyo Çastotisi FM 98.1 MHz-dən ibarət İki çastotunun anlatılış vaxtı 2026 yılı 5. ayının 19. günü Seyşenbi günüden başlayıp her günü seher saat 7'den ertesi saat 2 geçip olgan anlatış her günü seher saat 7'den şu günü saat 24 geçip olgan vaxtı tanışıldı. Şu münasebet bilen Allah ile uxturuş kılındı. Qumul Şehirlik Yuğurma Taratku Merkezi 2026 yılı 4. ayının 23. günü.
1: Jonghua milleti ortak gövdesi engini müstehkemlep, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyli.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekhimi zich uyuşup, Jungochi zamanı yulaştırış musabısıda güzel Şinjan'ı tekhimi yakşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bir hatalik selkarmanla, bir hatalik savaşlarını əsli çınqarmanla, bir hatalik savaşlarını əsli çınqtıranla,
2: natunuş kişilerin işenmanla.
1: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıpı bak.
2: Torgu bir hatal çıkıp, şahsi dınlarını yaxşı saklanla.
1: Balıların bir hatalikini qoldab, əmmi yerde ulağı gəmxorluq kılaylı.

0: ölümge amal, ağırqa sebep kıldı. Siz aldığınızı mı alaysız, çekiniş yolunuz yok.
1: Kan terbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
2: Topni 4. numarı verdi. Cungu komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
1: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
3: Burnumuzdan stanokçe, Tokyo'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki senle boyunları.
1: Devletin mühim kuralları Cungu yasımcılıkının törükidir.
3: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosal olsunu kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatının çoğunkuru yıldız tartkızı, kreş kılgıcıladın bulaydı.
1: Vatanını suyuş, her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
4: Afet kavupını başkuruş ve afetini her taraftan yenikiltiş karşını tutturguzup, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş emi ve yüzünü kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş halif müdafiye sipini müstehkemleyli.
5: Hemmeyle bir hatarlık ehmiyet verip, hemmeyle ciddi işlerle takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, hatardan sakınış iktidarını küçük başarayla. Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam hallarını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam hallarını hürmetleş, yaşam hallarını köyünüp, yaşam hallarını yardım verişlik, cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp, uzakça devamlaştırayla.
6: Mama deyme. Ma aldımlık adaş ne mantak mamaydı kanda. Ey, yol yine tosuldu bana.
7: Her günü okşaş bulmağın sınaklığa duş gelisiz. Abdumobil heydi gende aldırak sallık kımman, çeçilman.
6: Işık geçikliğen buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vaya tezirak haydi kütüphe keteyin şu.
7: Her dakikada her hıltallaş kuduş gelisiz. Abdumobil heydi gende terley sınaş psikikisi de bulman.
6: Sepergi çıkanda bir hatarlıkını birinci uğrunu koyun.
7: Özünüz ve ailenizdekiler için Abdumobil'ni bir hatar heydeşine sallan.
6: Bir hatarlık yeni turguzun. Bəxtlik turmuşunun kişkini açaydı.
8: Partiyanın şapkısı. Her millet halkının kalbi. Her millet halkının kalbi. Yagı telpündi.
9: Cungu Komünistik Partiyası yaxşı. Sosyalizm yaxşı. İslahat ecivetiş yaxşı. Uluq vətənimiz yaxşı. Milletler ittifaklığı yaxşı.
10: Milletler İttifakı terapiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
11: Ahlakni halganç taşlamak, doğru cayga koysak yeni baylıkka aylanıdı. Ahlakni türge ayrışını teşebbüs kılıp, güzel yurt makam kurup çıkaylı.
6: Ey, mama deyme. Ma aldımdık adaş, ne mantak mamaydı kanda. Ey, yol yine tosuldu bana.
7: Her günü okşaş bulmağın sınaklığa duş gelisiz. Abdumobil heydi gende aldırak sallık kımman, çeçilman.
6: Işık geçikliğen buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vaya tezirak haydi hep kütüphe keteyin şu.
7: Her dakikada her hıltallaş kuduş gelisiz. Abdumobil heydi gende terleysin aş psikikisi de bulman.
6: Sepergi çıkanda bir hatarlıkını birinci uğrunu.

0: Cumha milleti ortak gövdesi yanını puhtu turguzup, milletler onlarının danısı dek zeç uyuşaydı. Partiye rehberlik kılış, halk özüge özü iki buluş, devletini kanun boyunca idare kılışının organik birlikleri çim duraydı. Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını hürmetleb, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım veriştek cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp uzakça devamlaştırayla.
1: İki dostlar, beyhatarlık selparmanla, beyhatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
0: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, ladunu
1: tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıp bak.
0: Torgu beyhatar çıkıp, şahsi dınlarını yakşı saklanla.
1: Balıların beyhatarlığını kovdap, emmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
2: Yolda Xi Jinping yadrolukdaki Partiya Merkezi Komitetinin etrafıqı seç uyuşup, yeni devir cümgöç sosyalizminin ulu qalbisini tırışıp kolda keltürey.
3: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim fosulkunuz geldi, imza koyup elbirem. Alime.
4: Kaşlayman.
3: Alime.
4: Kaşlayman. Alime.
3: Kaşlayman.
4: Alime.
3: Kaşlayman. Oy, əhlət tağda dövülünüb getirdik o. Bunun həmisini mən taşırdım mı?
2: Tez yollanma, hər yılı 10 milyard oralma qap, 10 milyard yaltıraq halda, 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastırını payda qalıdı. Sınınca, ulan nəgi getirdik anı? Tolaylıq mülazimətdən dəhriliniş bilən bilə, muhit asıraşqı mı, köprək kimi ol belə qoyun.
1: Köngüllük sayahat, bexətər səpər. Avarayı özgürsüge dikkat kılıp, səpər planımızda muvaffuk tüzün. Abdumobil edip səpər

0: Beijing vaqti soat 17.
1: Shu kuni biz uchun unutilgisiz kun bo'ldi. Biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi. Şu günü yeni devir hemimiz bu fıçkını kenara açtı. Kündün itibaren bizden gülen çükümüz vücudu gel geçke, biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
2: Çok! Bu bin bir şey! Renmin bir şey!
1: Şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimizin koyundu yağırdı. Jongu Komünistik Partiyesi əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basınız.
3: Sosialistik yadırılı qəmbət qarışını yetildiriş və əməldi körüstüş fikir cəmiyyətindən ortaq məsul idi.
4: Rəngdar çeşmələ.
5: Rəngdar çeşmələ.
4: Əmdə anlaydığınınla ədəbiyyat sənət tipiriki Rəngdar çeşmələ proqramımızı.

Hürmetli radyo anlayıcılar, hemenlerine hoş vakit hayırlılık olsun. Rengdar Çeşme'de universal programımızı yaktırıp anlayışlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Can Kağar. Radyo anlayıcılar, biz bu kadımkı programımızda Liçin'den Bintanşin namlı hikayesini anladığımız kınemizde yıktığında nöbetki hikayede olsun.

Şaçın şəhərinin keçisi xuddi meni saxlavatqanda keçikib yetib gəldi. Səyyar kesel körüş qaytib gəgəndin. Səyyar kesel körüb qaytib gəgəndin kiyen, avtomobil doktorxananın dərvası aldıda toxtadı. Köpçilik arqa-arqıdın avtomobildən düşdü. Fəqət məlli qaldım. Toxtab durunca, dedim mən şoporla bən canıqa. Ondan səkirəb çöp, talla bazarıqı kirəb bir xalta almağa çıxdım. Maile, işgilep, siz banis bölümünün avtomobil toktuş meydanına kaydısız o, işkimizden yolu ber. Ben kaydıp yerip, haldalıkımla tonuşkar. Ben kaydıp yerip, hatalıkımla tonuşkar arıgı geldim. Lomani terik gek deyip oylaptıken ben. O terik gek emez, ray işken. Yanılı çöndürgücü boğan yaşcancı, bana bu mehbiyetlikini aşkarlap koydu. Ben onu, ben mergen deyip o edu atıdı. Mergenle miltik ne? Bu ben cansızlapma bakmağın buluşu mümkün deyipken ben.

şundaqla boldu kılındı. Biz bir aile kişilerimi hunan kaldık. Ben her birlik katlaşkanlığı kadar əsker bu əsker kubul kıladığan kadırla benim arzuyumunu sordu. Ben Şarjın şehrini oylap mı bakmağın idim. Aynı yılı ikizlikten düşken de işlana anca isimde tutanmağın idim. Köp yılladın kiyen əsli memnun çonkur katımındaki soğuk ikimden çan tozalları ve meyve çivilerinin hoşbarıqı beni kaytadın oru aldı. Ben boğumu yardımlaşıp o darıqını tepşim kirek tep oyladım. Ondaqtı siz taptınız mı? Sordum ben lavmadın. Şarjan şehrine yanı kagende Qarğayının bu yerde özmeydi kalıqını bildim. Dedi lavma açık külüp durup. Belki boğumunun izdigini o darıq bulmasıdıkı. Özünün yıldızı buluşu mümkün idi. Kespi kadırlan yötke boğandın kiyen Tunca yazdığı ruhsat sorab, her bilerden iliş

Olma çiçekler de, verip görüp bakalım da. Bu gibi baldırarak diyen bozsam yakışı bulundu. Hem de fırsat yokluğunu bilmem. Ama işinin neymiş ki bundak doğru kip kalıgını bilmem. İşten giyen vakitini hesaplap baksam, lavmonun kesil kozgalgan çağda, ben onun bir gıda olma çiçeği görüp atkan idim. Modern telefon kığanda, bölümdekiler bir taraf kıp olaydı kalan idi. Kandaklı bu musun? Siz mesul doktor. Ehvan

Lağmo menin körsetmemge emel kılap rastlı bir dal mı yemgen idi. Toyuqsız bir nesi izimge gelip kaldı. Karvatın astığı kerep karsam, yelke çüşüp etken olma körünmedi. Ornamdan turup yeni bir karap çıktım. Ahırdı karvatdaki yotkanın yeniden onu taptım. Belki Lağmo'nun onu meyve çevi sevdiği selişki kurup yetmegen bolişi. Ya ki köpçilik adam kutkuzuş bilen aldıraş pop getip onu bu yerge koyup oygan bolişi mümkün idi. Alma, eni şundak cimcit turgun içe bu kesalkandı yüzbegen barlık işlağı guah boğan idi. Ben kolumunu sozup ihtiyat bilen siledim. Barmaklarım alma postağı tekken o şu dakikada hudu tok ötkendek bulup bir kıtımlık küçük sokuluş barmakın yeri vetkide tas kalgandek boldi. Bu yürek sokuşum mudu? Almanı kolumga elip derizi sertedeki şapakı tuttum. Ben alma postanın tedirici süzülü vatkalıgın köygendek boldum. O suyuklukun otursu da bin tanışın bağıydı. Yürek sokuşuğa ekşip almanın yürekimi tez tez toktumay soku vatattı. Şarjın şehrinin baharı emişi kıskıydı. Kesel kanığı daim yeni ağırlıkla uğruluşup durattı. Bunun den burunki barlık keşmişle aldıraş hizmet yergeni da tez sürette almışıp durattı. Ben telefonlaştım. Bu çağda o arzusu işkeşip operasiya kılıngan idi. Lekin oylığını dek bu mığaşka kiyen o igizlik çıkanmasılıkı mümkün idi. Sözleşip oğandan kiyen royum çıkıp ketken dek boldı. Bu bahar man nimeden kaldırdı. İnçkilik bilen oylandım. Doğru, ben olmayedigan adetini yitildirdim. Lağmo'nun resitipi hakikaten kaldısken. Psikikilik təsir mi ya ki temperatorunun örülüşünün təsir mi bilmedim, umumən bir yaz ötüp getdi. Yani kilip küspesle ahırlaştı. Burnum sağ salamet idi. Avar aydın aldın məlumat qarsam, soğuk ekin pat ardı yitip gelidikən. Kendiden resmi kışkere diken. Manı bu men duş geledigen hakiki sınav idi. Azraq zapas almı sağlap koysam boludigen dek durattı. Ademço, bazda da kıtkımıgan bire hiyal terpiden jıkılıp kalı diken. Burun yalluğudan olmıgıca, olmıdan bintanşınıgıcı bolgan ceryanla, men iz jeltilgi elinişten sakınıp kegen əslimlerden, mene posla kavitimden çoğukur katlamıda her zaman mevcut urup durgalıkını eskildim. 11. ayının ahire üçten kiyen, ben urmaqlı uzun boğan helki telefon numarığa telefon kıldım. Tarmak atıratı kançılık meydanı mı? Almalarınla pişti mi? Ben otur atıratı boğanda, Xokun meni saklıqlı xitri atıratı boğanda, Xokun meni saklıqlı xeyli boğan iken.

ara tari bizaptin çekiniş murasımı ötküzü atıdı. Siz şokum körüp bekal, dedi. Onunla əkşep bakı yügürüp girdim. Nemeş boğalıkını ankırıp boğuca, darak şakları tiki olmalarını gördüm. Xokun kendine borulup mağın çöndürdü. Heh, adetli bin tanışayan 10. ayının ahırıdı pişirdi. Şaçının havası soğuk boğaçka toluk pişip bulamadı. Olmalarının kimini saklavat kalıkını bilettim. O gepnin ahırını demeyle getip bağdı. Sepnin aldığı yügürüp yerip, sıllık telefon kıldı. Hazır kış pasılda, her bir septen çekin geldiği içi de, işki, şanşi, bir üçüncü derecelik, cünşi candın başka, peş kıdem askerle köp kanmağın bulup, köpçelik, yan telefonunun aldığı yığılıp, onun cevap kaydırışını kütüb atattı. Doğru, o Lomo idi. Lomo sıllık uzunuş arkalık, köpçelik bilen birlikte, her bir septen çekiniş murasımı katlaştı. Xokun bana otur etirette her bir adamdan birden derhi balıkını. O ne köpçelik kazarmağı kirgen yele tikkelikini. Mağındıgan çağda bir tal yopramağını üzüp, meydi yançıqı selip aldıqalıkını. Şunundan kiyen bu derek onun üçün davamlıq koyulun tığı etkide post turulgalıkını. Dep bədi. Lekin Lomo tikken derekle bək köp boğaş. Lekin Lomo tikken derekle bək köp boğaş işkelikini biletti. O telka miranı burap, Lomo'nu başlap bir-birlap mağdı. Xuddi o yetekligen askerlerin gözünü keçirip atkandak idi. Xokun, mangaş peşkiden ben canga. Çeçekligen çağda siz köymediniz. Bek çıraylık bop getdi. Resimdikidin mi çıraylık bop getdi? Dep tukulat kıldı. Lekin çeçekligen bilalı bombaydı. Şaçın şehirde kepine kesel herisini demeyli koyaylı. Hatta paşımı kemdinken bu çıraydı. Aşaret arkalık çanlaşmaydıgan boğaşka. Köp sandaki meyvelik taraklarının meyveleş iktidarını açar. Ben sünni çanlaştırışını öğünüp aldım. Aldı bilen meyvelik taraklarına yamışıp çıkıp, gülçanı yığıp, krakmal, yumuşak akşekerini tekşi arlaştırıp, onun kerindaşının beşedeki öçürgüsünü çılap, ihtiyat bilen anılık tek güzdüm. Kolum ölçemlik, herkete minik bulmasa, anılık tomşıkı zahımını pikarıp kurup getirdi. Bu mergenin mokum turuşunu meşık kılışı bilerli okşaş iş. Siz benim mergen boğalıkımını unutup kaldınız mı? Rasla Lomo yetiştirip çıkan asker idi. Ağzını açsıla. Kesbi maharet doğrusu da sözlekti. Köpçelikinin dikkat kımmıgalıqından paydınlap, bir tal almını üzüp, oğurlıkça ağzımı saldım. Kandak, tatlı.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arqılıq güzelleştirişini, kökertiş arqılıq mədiniyilikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri süreyli. Qanunsız yavayı hayvallar sodusunu çekilip, yavayı hayvallarının göşünü yiyiştek naçar xahişini tüviteyli.
2: İki dostlar, bexatarlık selkarmanla, bexatarlık savatlarını əsli çın saxlanla.
3: Öyde yalğız kalğanda işini taqap olduranla, nadunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, çüşüp getiş xavifi bak.
3: Torğu bir xətər çıxıb, şəxsi itinlərini yaxşı saxlanla.
2: Balıların bir xətərliğini qoldab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı. Apət xəvipini başqırış və apətini hər tərəbdən yeni qıltış qarşını puxtu turğuzub, apətini müdafiyyiliniş, apətini azaytış, apətini putquzuş məsuliyyətini əməlliyiləşdirib, apətini müdafiyyiliniş, apətini azaytış bilimləri və texnikisini umumlaşdırıb, apətini müdafiyyiliniş, apətini azaytış imi və özünü putquzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytir. Özara kutkuzuş iktidarını küçeytir. Afetin kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkem değil.
3: Emmeyle bir hatarlık ehmiyet verip, emmeyle ciddi işlerle takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetin müdafiye eliş, hatarlığın saklış iktidarını küçeyip başarayla.
1: Beycim vakti saat 18.
4: Yakınlık devlet şehrini söyleyemiz. Utbaştak devlet bayrağını söyleyemiz. Vatanını söyüş, 32 yılını bir kündek ötküzüp, aralını saklap, devlet bayrağı çıkırıştı geldiktir. Karlık çıkır arayında vatanının ziminini kovdaştı geldiktir. Maharetini tavlap, hava boşluğa aldın kısepini çin saklaştı geldiktir. İnkılavi ruhunu evlatlığı ügütüştü geldiktir. Tamak meselesini cungoluklarının özgü tayinip halkılış digerlikdir. Olimpik tenerket musabı kısıkı tayarılınıp minut sekundamı koldun beğenmeslik digerlikdir. Balılanı en envi medeniyetke kısıktırış digerlikdir. Vetenli süyüş bosa en çongur muhabbettir. Vetenli kızgın süyüp bir niyetli ortak yürüş kılaylı.
1: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık partiye ve halkının ortak
5: yemeklik o mesuliyet dadıl zimigi iliş burç vicdan hem işenç yemeklik bir hatarlıkı ötkilene çın tutup yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işkoşurup güzel yanı turmuştan ortak behar neydi.
1: Kökertiş arqılıq güzelleştirişini, kökertiş arqılıq mədiniyilikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri süreyli. Qanunsız yavayı hayvallar sodusunu çekilip, yavayı hayvallarının göşünü yiyiştek naçar xahişini tüviteyli.

0: Şunda.
1: Onun başkanı yollar mı yapan dostlarımız devam noktada. Özellikle vatkan yol bileklerden o yol uçurlarının yolu sağlığa buludu. Bizimki şu...
0: Organ supamızda.
1: Organ supamız FM1079 ile 3 mülazimette dostlar.
0: Şunda konunun başka dostlarımız Komul Şehir'deki Yorma Taratko Merkezimizden update alı. Sılumi. Muşu update alımız ne telefonla atışır ve şarkılıkla anıltılı vatkan barlık programlarımız ne doğru bağlı keçer ayıttı. Telefonla arkalıkla bir vasıta anlayalı isla dostlar.
1: Şunda dostlar tolumu kolaylık. Şemgen dostlarımız bu sanla çok kumbir çürüp sınıp görünler.
0: Şunda dostlarımız alay tavsiye kıldık. Hoşan Miramana programımızda buna ait yakışı başlıvağın bulduk. Onda olsa bugünkü programımız yeni kayısı nakşılığa da mezmula uğrulaştırılgandı. Onda olsa bugünkü ipkegen nakşılarımızdan tızımdaki naval yetküz biteyli.
1: Şuna kılaylı bugün muhşaşla dostlar 5'ten nakşımız ba.
0: Şunda birinci numarada Kamerden Tursun icrasıdaki Xeste Dilim namlık nakşa.
1: İkinci numarada Mahire Alım uğrulıştaki Katmı Kağıt namlık nakşa.
0: Üçüncü numarada İskender Samet icrasıdaki Tilek.
1: Dördüncü numarada Abdusalam Kıyım uğruluşdaki Azapsız Rahat namlık nakşa.
0: Beşinci numarada Lauhi yeni iştel nakşa uğruluşturuldu. Kani ondası yokurgu nakşaların üzerine yahtırıp yakış görüp anlaydıgan nakşaların abiyan bizde bəgən. Birden beş kişi bu qarət tertip numarını veya ki üzerine yakış görgen nakşının ismini bir vasıta organ supumuz FM 1079 yollaş arqılıq nakş tələb qılışanla ne kızgın karşı alımız dostlar.
1: Şunaq.
2: Köz təqmüsün bəxtın gəl.

0: Oşundas dosturumuz da mı uçurla kilişki başlattı oşun onu bilen kimden uçur kegende kıp kaldı mı işe de bir uçur geldi he?
1: Yasin can dostumuz.
0: Haa kani anlayılıyor ondan sen.
2: Ben radyo anlıkla hemenizden olmuş o hayırlık tuttum.
0: Dırgı bolsun.
2: Telegram'daki ikinci numaralık nakşeni talep
0: kılayım. Üçüncü numaralık nakşindeydi o ha? Buldu siz de bu telponuzla hatırlı valdoksel turup diktiğiniz gibi sunaylı. Hatırlı valdoksel turup diktiğiniz gibi sunaylı.

0: Xoş dostlar, onda olsa mana taleplerden birini orulup etkenden keyin naqshlarimizdan tizimlikini qayta bir dostlarımızga yetkizib etib, anandan keyin kechiktirish mahoratini dostlarımızga o'rgatib qo'ymiz. Qo'l mu qo'l o'g'insizlar do'stlarim, bu bir
1: Maharet
0: bulup, bunun da...
1: Daptar kalemle teyav olsun. Ben bir tarafını sözleyemem, sizler bir tarafını ilgaşmansızlar.
0: Bunun da psikikilik, matematikilik, fizikilik, nerhılıklıklıklık. Maharetle öğütülüdü. Hoş. Ondan sonra birinci numarada Kamerun'un Dursun icrasıdaki Hasta Dilim namlı nakşa.
1: İkinci numarada Mahira.
0: Üçüncü numaralı nakşeni Orulla Polluk talepini. Dördüncü numarada Abdüsalam Kıyım icrasıdaki Azapsız Rahat namlı nakşe.
1: Beşinci numarada Lauhi yeni sübiyinimiz Orulgan Yakşıla namlı kmuş dört tal nakşımız kapkaldı.
0: Kani onda asıyor kurku nakşelerden üzerine yaktırıp yakış görüp anlaydıgan nakşeler bosa bizden organ süpümüz FM1079'a biz deppegen nakşelerden red tertip numarını veya ki nakşının ismini bir vasıtlam yollaş arkalık nakş talep kısanlar buludu. Onda olsa yaşla sahibiga sahibimiz götüp gettik bu mezmunni tepsiliye alınğandın ki, ki təsirət göz qaraşlarından həm biz bilən ortaqlaşsa alınabılıdır.

keçiktürüş mahareti. Adamın keyfiyatı ciddileşkende asallı hata gelip hata işlerini kıp koydu. Bundan vakitte bir işini kılsa kuşallıktan pişaymanı köp buludu. Onu nurgun zihni küy serip kılıp toluklaşka doğru kılıdı. Hatta mengü tolukluğu olmamaydı. Bunu adli savat değişki buludu. Ama kişiler bu adli savatka asallı kılıplı kılıp bazıda keyfiyatı ciddileşkende karar çıkarıp kılıdı. Bu çoğumiyonun uçurunu bir taraf kılış tertibi bilen münasetlik bulup, uçur aldı bilen keyfiyatını kuzgıtıp, andın ahli bir taraf kılış rayonu kırıdı. Eğer uçurunu keyfiyat yutup kesse, ya ki pütülle yemirip taşılsa, akıl eşkan.

naydı muhim boğan münasıbet sanıydıdır. Bir danlıq psixolog bir qetimliq soddan keçiktürüş maharetidin naid əpçilik bilen paydalanğan. O ahlıqıç advokatının nutqının zastatılla ömekine təsirlendiriş alamatının bağlıqını sizib bəzi muhim nuqtalarını eniq anlayamadım digenini bağına qılıp pütükçidin sod xatırısını qaydı bayan qılıp berişini tələb qıladım. Pütükçinin aşk hedeflişip kalan intonasiyası ve sözler sürdüğü ahlıqıç advokatının keyfiyatını uçurup, zastadılla ömekinin dikkat itibarını paket üstüge kaydedin yığıdı. Tövendeki bu hıl keçiktürüş usulünü sınav baksanız buludu. Özünüz en yakış gördüğün, anlısınızla hayacallındığın nakşedin birine koyup, melodiyasını çıkırıp etip nakş tekstini öllük okup yıkın. Uzaq ötmeyle özünüzden gali

0: Tez yollanmanız da işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posokunuz geldi, imza koyup eliverim. Alimen.
1: Kaşlayman.
0: Alimen.
1: Kaşlayman. Alimen.
0: Kaşlayman.
1: Alimen.
0: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
2: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıdı. Sizinçe ulan ne gidiyordu kanka? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kim olmalı koyun.
3: Qanunçuluk ruhini əvj aldırıb, qanun tüzüm qarışını turguzub, qanun boyunca iş becerişdə çıngdırıb, qanunçuluk mühitini qoğdaylı.
4: Özümüzgi tayınıb, özümüzgi küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pentexniki de yenilik yartıb, dövlətnin universal küçünü küçəytəyli. Pentexniki de yenilik yartıb, xalq turmuşuqa bəxt saadət gəltirəyli. İlim pəndi qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.
5: Baklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet.

0: umumyüzlük halklık seviyeni işe aşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: İki dostla, bir hatarlık selparmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyle yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıpı bak.
3: Torg'u bir hatar çıkıp, şahsi tınlarını yakışı saklanla.
2: Balıların bir hatarlıkını kovdap, hem bir yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
1: Beijing vakti saat 19.
4: Milletler İttifakı Terakkiyatının ultesi, her millet.
3: Ahletni halganç taşlamak, doğru cayga koysak yeni baylıkka aylanıdı. Ahletni türge ayrışını teşebbüs kılıp, güzel yurt makam kurup çıkaylı.
5: Ey mame deyme, aldımdık adaş ne madak mamaydı kandı. Ey, yol yine tosuldu bana.
3: Her günü okşaş bulmağın sınavlağı düşkünüsüz. Abdumobil heydigen de aldıraksallık kımman, çeçilman.
5: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vay, tezirak haydep kütüpek eteyim şu.
3: Her dakikada, her kıl tallaşkı düşkünüsüz. Abdumobil heydigen de tale sınaş psikikisi de bulman.
5: Sepergi çıkanda bir hatarlıkını birinci uğruğa koyun.
3: Özünüz ve ailenizdikiler için abdumobilini bir hatar heydeşine tallan.
5: Bir hatarlık emi turguzup, bəxtlik turmuşunun işkini açaydı.
1: Jungochi sosializm yo'li sosialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish, xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurca Sosyalizmini kalıptın etraf kalışını üzüksüz küçeyteyli.

0: asosiy qonunning nufuzini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nufuzini qo'g'diganlik.
1: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Batıran'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim penli kızgın söyüp, ilim penli hürmet kılaylı.
0: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, Partiyanın baştan ahır devrinin aldığı mengişiğe hakiki kapaletlik kılaylıydı.

0: Dostlar bizim bu programımız da düşenbi günüden cuma günü geçe düştünkin Beijing vakti. Yeterin 8.5 saat diye vasıta antalıda bizim ve yeterin 8.5 saat diye vasıta antalıda bizim ve bir saat program vaktimizde sizler için mülazimetten.
1: Şundaq, anlıqçılarımız muşu bir saatlik bir vasıta antalışı vaktimizde biz Novation organizmımız FM1079'a özürlük eti atkan yol bileklerdik yol katına şahvalı. Onundan başka mayı kaçılaş, gaz kaçılaş, bonkutlatki ahvalladın dosturumuzna haberdar kılışını kızgın karşılığımız. Onun başka nakşteler kumakçı boğan dostlarımız nakşin ağzını bilen Urluğucu'nun ismini toluk doğru yolla şekler kılık nakşteler kuvasanlamı buludu. Bizden ve işin organ süpümüz FM 179 ile üçün devamlı münazmette.

Qadirlik dostlar, bu programımız başlayıp da dostlardan uçurlar. Kilişki başlayıp da. Enver dostu kilişki başlayıp da. Enver dostumuz...

0: Devamlı uçurlarına etküzümüz. Ahmetcan dostumuz muş 4. başlamıştan aldığını uçura vardı. Daha 4. başlamıştan aldığı ki yol yani soğur çelikten aldığı sinir çırakta maşine kımcıkken. Şarıftan garip boğun yönü işte.
1: Bulur Ahmet, devamlı uçurlarına kütümüz dostlarımıza.

0: Çelik Sefer Katnaş Kızlık Linisi programımızda devamlaştırı vaktimiz. Devamlı kuşurlar kağıtı da. Bu şu... Ravan boğan yol bileklerden uçurlak yaptı dostlar. Akmaçan dostumuz meydan Cenab-ı Yoli Guangdong yollarda maşine kimi intayın ağız yollar avan diken uçurlar yaptı dostlar.
1: Bulur Ahmet. Sacidem dostumuz bayı muşun demedin. Merkezi yasliğine aldığına uçur yol yaptı diken tok. Koşun üstü maşine kımcaklap getip tucumu dostlar tuzluş bakken ha.
0: Onunla başka. Azmutullah dostumuz şart signal çıraktan uçuravatta. Şart signal çırakta maşine kım selcik lap kaptı dostlar. Rahmet. Armağa ister dostlar.
1: Şimdi hakkı.

0: Sıdıkcan dostumuz xalaq yoldan uçur yollabdı. Bu yollamını ait ravan ki dostlar hazırca. Rahmet.
1: Rahmet. Mahmutcan dostumuz tutkoç bir parça resmi var. Tutkoç tutkoç sardan maşını kıymet selcikken. Uyaktın ötüp sardan maşını kıymet selcikken. Uyaktın ötüp Cunşan Cenab-ı Şimal yolları ötüptü. Cunşan Cenab-ı Şimal yolları da maşını

0: Dostlar, xeyirlik səfər qatnaş qızıq liniyisi proqramımızı davamlaşdırıvatımız. Bahadır dostumuz, İvırqol yolları dikən tıqa, İvırqol yolları da maşinə qimi az yollarını aytır, ravan dikən uçurun əvətibdə. Rəhmət, armıqaysız, siz mu davamlı uçurunuzu kütümüz.
1: Unundum başqa, Əsəydül dostumuz dinkin bir uçur bakə. Qaysı yol bölü köp getdi bu.
0: Uçu aşu, merhaba yolu bilen, Beijing yolu kesken signal çırak ya.
1: Ha.
0: Mayaktan tat koysa siz...
1: Bulamadım ne? Yok, aynıdan düşken bu lehte dostlar, merhaba yolu. Şimaldın canıp karapmanga yolu düştü, maşını yıkım köpkeci. Mu rahmet eseydil, ben uçurunuzga. Onun başka, Rehimcan dostumuz, Medeniyet Şarkı Garbi yolu uçur yolu yaptı, bu yolu hazır çıravanken, rahmet.
0: Rahmet dostlar, armağa isle. Devamlı uçurunlarını küştemez.

0: Yolda Xi Jinping yadroluğundaki partiye merkezi komitetinin etrafına zıç uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı sılcı taylı. Jonghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jongo arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
1: Adem bilen açlıktan en yırak aralıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık yerilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın aralıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
2: Jonghua milleti ortak gövdesi enini müstehkemleş asası liniyasını çın tutup, Jongochi zamanı velaştırışının Şincan sahibisini
3: Bir mukumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
4: Hep geldim. Tez yol almanız geldi. Efendim basılkınız geldi. İmza koyup el verim. Alimen.
5: Kaslayman.
4: Alimen.
5: Kaşlayman, alımen.
4: Kaşlayman.
5: Alımen.
4: Kaşlayman. Oy, ehliyat tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini men taşıldın mı?
6: Tez yollanma, her yılı 10 milyar oralma kap. 10 milyar yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıdı. Sizinçe, ulan neye getirdik anı? Kolaylık mulazimetinin behriliş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek kimi bölüp koyun.
7: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işgaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak beharlı neyli.

0: Yolda Xi Jinping yadrolikidagi partiya markaziy komitetining atrofiga teximiz, komitetining atrofiga teximiz ichida go'zal Xinjiangni teximi yaxshi qurib chiqayli.
1: Dostlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savatlarını əsli çıng saxlanlar.
2: Öyde yalğız qalğanda işini taqap oldurunlar, natunuş kişilərgi işenmanlar.
1: Derizi təkçisigə balkonga çıxıp oynamanlar, düşüp getiş xavipi bak.
2: Torğu bexatar çıxıp, şəxsi itinlani yaxşı saxlanlar.
1: Balıların bexatarligini qoğdab,

0: Qadirlik dostlar, Qomul radio televiziya stansiya Uyghurcha Universal radiosidan alınış beriyotimiz. Anlavatqan ana stansiyamizdan bevosita alınıp atqan.
1: Xayirlik safar qatnash qiziq liniyasi programmasi alınışımız devam etdi.

0: Muşu uçuklaşının aldı iken, aldı iken de uçuklaşının aldı da maçta kımsalcıklar kaptı süngüçlerde. Rahmet, harmağaysı da onun kuşurumuzu kütümez.
1: Şundak.

Serdar isimlik dostumuz şu ma Çonkörük tarafta uçuruyorlar. Dalga şarkı yolu ki dostlar şarkıdan garip karab manga yolunu işte maşını yakın köp dostluşla başlanıp kaptı. Rahmet. Onundan başka Gülbahar dostumuz Gülün Şimal yoldan uçuruyorlar. Diken 8. oturunun aldı da koşulun işte maşını yakın köp dostluş kalabayken. Rahmet.

0: Şikil bağda payalım da işte yürü gitip demem de.
1: Şikil dinkin çançı göz giremdi o.
0: Aa.
1: Yerimsiz.
0: Şikil mi bürüyün mü?
1: Hizak sırf yarıp kakalla adam.
0: Hem de bu şu vakti ötken pravının gibini kıp kaldınız.
1: Ha.
0: Bugün bu işte orası da.
1: Kaç ütüp koyuyorum siz?
0: Aa. Hani
1: İşkikeliyim sözle koyuyor
0: dostlarımızla.
1: İşkikeliyim sözle koyuyor yani. İşkikeliyim de dostlarım da.
0: İşkikeliyim ben sözleydi.
1: 18 keliyim sözleydi.
0: Ona olsa dostlar, vakti ötken prava bilen abdumobulay digerler kandak cezağı tatıldı digen bir temiken tok. Ona olsa dikkat bilen anlayılı. Prava'nın küşke iki vaktine ait uzun boğallıktan kısmen şoförler prava almıştırışını unutup kaldığın işler yüz berip durdu. Motorlu katnaş vasıları şoförleri prava küşke iki muddeti toşuştun buruk. İki muddeti toşuştun buruk. Prava'sını takatkan abdumobil başkuruş ornağı berip almıştırışını iltimas kılış gerek. Prava'nın küşke iki vaktiden bir yıldan artık ötüp gitip kalsa prava roykatın öçürüldü. Prava'nın küşke iki vaktiden bir yıldan ötüp gitip almıştırmağın Röyhat'ın öçürülgünü genişki yıldın aşmağın bulsa nezirge imtihanı katnışıp layakatlik boğan dinkin pravası əsli keltürülüp normal iş ilişki buludu. Eğer Röyhat'ın öçürülgünü genişki yıldın işip etken bulsa kaydının pravı iltimas kılış gerek. Bugün biz köpçülükke pravının vaxtı ötüp gitip almıştırışını unutup kalan da kanda kılış lazımlıkını sözləp verimiz. Aldı bilen motorlu katnaş vasıları pravısını almıştırış vaxtı bilen tonuşup çıkımız. Motorlu katnaş vasıları pravısı tunca katım tarqıtılgandın kiyinki küşke iki vaxtı 6 yıl boludu. Bunun içi de birinci yılı praktiki mezgeli hesaplındı. 6 yıl toşkan dinkin almıştırgan pravının küşke iki vaxtı 10 yıl boludu. Bu 10 yıl toşkan dinkin almıştırgan prava uzun müddet küşke iki boludu degen gep. Motorlu katnaş vasıları şoförleri çokun pravının küşke iki müddeti toşuştun burun ki 90 gün işçide pravın takatkan orundaki abdumobil başkuruş ornağı berip almıştırışını iltimas kılış gerek. Pravın almıştırışı iltimas kılganda cedvel tolduruş hem de tövendik ispatlarını tapşırış lazım bunun. Birincisi şoförünün kimlik ispatı. İkincisi prava. Üçüncisi naiye derecilik ya ki her bir kısımdaki tövend derecilikten yukarı müşü davalaş aparatları çıkargan salametlik ispatı. Çünkü şoförler harbiylik katnışı, çetelge çıkış katarlık sebeplerden belgelenge vakit içte pravın almıştırışka, salametlik ispatını tapşırışka malsız bolsa, pravın takatkan orundaki abdumobil başkuruş ornuğa pravının vaktini uzatış iltiması sunusu buldu. İltimas kılganda katnaş vasıları şoförlük pravısını iltimas kılış cedvelini tolduruşu hem de şoförünün kimlik ispatı, prava ve uzatış sebebini tapşırış lazım. Uzatış vakti 3 yıldan eşip yetiş gibi olmaydı. Uzatılgan mezgilde şoförler motorlu katnaş vasıları neydeş gibi olmaydı. Şoförler vakaletçi arkalık pravını vakalete almıştırış, tolukla salametlik ispatını tapşırış, uzatış resmiyetini beceriş ve ruhiyatını ötürüşke katarlık resmiyetlerini becerisi buldu. Ruhiyatını ötürüş katarlık resmiyetlerini becerisi buldu. Hem de pravının vakti toşup, kançilik vakit dinkin ruhiyatını ötürüldü degen sualda, motorlu katnaş vasıları şoförleri pravının vakti toşuştun burunku 90 gün içinde pravını tarqatkan orundaki abdumobil başkuruş ornağı berip almıştırışın iltimas kılısı buludu. Adatta pravının küşke iki müddeti toşup, bir yıldan kiyen ruhiyatını ötürüldü. Ruhiyatını ötürülgen dinkin, fakat nazariye imtihan berip, layakatlik bolsa pravın əsli keltürgül buludu. Әмде ахыркы суал, вакыт өткен право белән автомобильдес кандай жаза тартылды? Жоңхалык Җумһурияте юл катнаш бихатерлек канунында моторлы катнаш васлары правосының вакыт өткәндән кийен правосыз хәйдәшкә тәва булды яки правосыз хәйдәш дип карылып, автомобильдегечкә 200 яндан юк, автомобильдегечкә 200 яндан юкылды. Адам өлтүриш катарлык игыр катнаш вакыасы садыр кылганларның җинаи җавапкарлыгы сүрүштүрүлде дип белгиләнгән икән.

0: ка. Болду. Ондон башка эмне? Кайрынса достумуз 5-нчи башлангычтын алдына учур жолдопту. 5-нчи башлангычта муш мектептин алдыда шималдын жаноптун шимал карап манган жөнүшкөн бу. Машинакам көп тосулуш баке.
1: Жана экен.
0: Рахмат. Айткүл достумуздун учурун ба экен дука, каршы алмасызбы? Yollar çıkıptı. Mana 5-nji oturunun aldından uçur yollapdı. Dostlar vatanı söyüşçen o bir yol iken. Aşı beygüven taraf karap meyip diken tok. Karşı yönünüştüki yol. Yani cenobden şimalı boğan yönünüştü. Ama şimdi kımla ait köpke.
1: Rahmat dostlar. Harım Gaislam'dı. Programımızın olaq toşup kaldı. Bugün programımız bir şeyde akırlaştırmış.
0: Şuna bugün programımızın yaktırıp anlıqan yıkının ağız koşkan namına rahmat. Harım Gaislam.
1: Bugün programın muharriri Almira Samet.
0: Mesulma.
1: Nazaretçi Dilşat İsmail.
0: Program riyasetçileri Ahad Abdurrahim bilen Almira Samet.
1: Hayır hoş dostlar. Hadi programımız görüşelim.
0: Hayır hoş, aman bulaydı.

0: Siz ormanda kezer, topraklar kogdar, rengdar zeminli, deryalar berido, kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu, beht. Sözünren gül çiçekler, birer güzel ümitli. Yeşil kelgüsü hemra, kümüşren arzuğa. Şamal ve kuyaş, nur birer şehirge. Tabiat soğusudun turmuşumuz kırıdu, şiirin temge. Tianşan'ın cenubi ve şimalıda, cemi mevcudat düşer usulga. Güzellikler mücessemlengen, güzel şimdi.
1: Jonghua milletin ortak gövdesi yanını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çın gözlep, Jungucu zamanı bilaşkan Şinjiang emeliyetinin yeni sahipsini cesaret bilen fütüp çıkaylı.
2: Bekaterlik yanını puhta turguzup, bekater işlapçıkırış hatırının aldığını elip, bekater işlapçıkırış havupını tüketeydik. Bekaterlik yolunu ilgilenmeydik, tosup koymaydik. Ciddi ahvalda tarikatlaş iş bilimleri ve maharetini ilgilenip, Bekater işlep çıkırış müdafiyat seyfini müstahkemleydi. Hemeyden bekaterliki ahmiyet verip, ciddi ahvalgı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştıraydı.
1: Halkını merkez kılgan terakiyat ideyası da çın durup, her millet amının erişiş duygusu, bəxt duygusu, bekaterlik duygusunu özlüksüz aşıraydı.
3: Güzel Şinjiang kurup, vatan arzusunu birlikte işe aşıraydı.
4: Mahbiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Davlat mahbiyatlikni saqlash davlatimiz, oilamiz, o'zimiz uchundir.
5: Millatlar ittifoqi taraqqiyotning ultisi, har millat xalqining jon tomiri. Har millat xalqining jon tomiri.
6: Biz bizga hamra.
7: Qatnash bexatarlikni ko'nglimizga tiksak, baxt va omonlik bizga doim hamra bo'ladi.
8: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
2: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletinin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim fendi kızgın söyüp, ilim fendi hürmet kılaylı.
8: Islah qilish, yengilik yaratish, japağı çıdap küreş qilish isteyledi çıntırıp, partiyanın baştan ahır, devirnin aldıdı menişiğe əqiqi kapaletlik kalaylı.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arqılıq güzelleştirişini, kökertiş arqılıq mədiniyilikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri süreyini, kanunsuz yavayı hayvanlar sodu.

0: ئىچىگە بالكونغا چىقىپ ئوينىماڭلار. چۈشۈپ كېتىش خەۋپى بار.
1: تورغا بىخەتەر چىقىپ شەخسىي تىڭلارنى ياخشى ساقلاڭلار.
0: بالىلارنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداپ ھەممە يەردە ئۇلارغا غەمخورلۇق قىلايلى.
2: بېيجىڭ ۋاقتى سائەت 20.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, Çonkanlı Teşvikatı programımızı yaktırıp anışınlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Cankar. Radyo anlayıcılar, biz bu kadınki programımızda yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılıç tedbirini Toluk, Delci Ay'da umumüzlük ısçılaştırayla mavzuluk makalının devamını anladığımız.

bu yadroluk taleplerin emniyet katlımında toluk emniyet işçiye hakiki kapalatlı kılış üçün cezmen mevkani yeni devirdeki Şincan hizmetinin devir koordinatı koyup mekanizmlaşkan, tüzümleşkan kapalat sistemisini berpa kılıp bütün rayonunu kaplıgan, katlamları enik boğan sistemlaşkan trak kurulmasını şekillendirip idare kılış sistemisinin umumizlik yürüyüşünün yukarı ünümlük buluş, sicil buluş yönelişine karıp özgürleşige törtkü bulup hakiki türde nezriye özellikini idare kılış ünümüge aylandırış gerek. Teşkili kapalatını küçeytip küçülük idare kılış tayanç koşuğunu berpa kılış gerek. Teşkil, izçillaştırış ve emelileştirişteki tayanç. Tayanç koşun bosa teşkili güçünün yadroluk vasıtası. Yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılış terbiyerini toluk, delcayda, umumizlik izçillaştırışta teşkili sistemini elalaştırıp hizmet güçü ve baylık taksimleşinin asasi katlam oranlarını bevasıt kaplışığı türetki bulup birinci sepnin koşun kuruluşunu küçeytip asasi katlamının güçünü yenimi toluklap asasi katlam partiye teşkilatlarının cengivar korgununu müstekemlep Şincan'ın cemiyet mukumluğu ve ebedi emelikini küçlük mukumluğu ve ebedi emelikini küçlük yeni devirdeki yakşı kadır ölçümü ve milletler rayonlarındaki kadırlarının tört alahiyeti siyasi ölçümünü mekkem ilgilep partiyeye sadık boğan partiye merkezi komitetinin nopozi ve merkezlik bir tutaş rehberlikini katli koğdaydıgan Şincan hizmetinin kanuniyetini pişik bilidigan dadıllık bilen mesuliyetini zimige ilip netice yarıda alaydıgan ömüvi hizmet işleşki mahir münevver kadırlarını zor güç bilen tallap öztürüş ve işiltiş gerek kadırlarını daimlik terbiyeleş yetiştiriş sistemisini berpa kılıp kadırlarını terbiyeleş yetiştirişini küçeytip mehsus temi boyunca terbiyeleş emeliyet devamında çenik duruş katırlık şekilde arkalık kadırlarının nezriye sapası, kespi seviyesi ve universal sapasını üzüksüz öztürüp ulanı yeni devirdeki Şincan'ın idare kılış hizmetinin yeni vaziyeti, yeni vazifesine tekim yakşı uygunlaştırış gerek. Tüzüm kapalatını takamullaştırıp hizmet mekanizmini mükemmelleştiriş gerek. Tüzüm negizgi münasebetlik, yırak kelgüsgi münasebetlik bulup negizdeki karakterge, umumlu karakterge, mukimli karakterge ve uzak mezgillik karakterge ige. Sistemisi mükemmel, ilmi, kalıplaşkan, yürüyüşü ünümlük tüzüm sistemisini berpa kılış, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılış tedbirini toluk, delcayda, umumizlik izçillaştırışının işki talibi. Şincan hizmeti baş nişanının için ihtiyacını delcayda udullaştırışını işkaşırışkı doğru kilodu. Jukur katlamdan layihaleş cihette, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılış tedbiri bilen yandaş boğan nizam, kanun tüzümlerini mükemmelleştirip, terörlükü karıştırış, mukimlikni koğdaş, milletler iştibaklıkı, iktisadi terakkiyat, xalq turmuşunu yaxşılaş qatırlıq, yadroluk taleplerini eniq bolğan tüzüm arqılı qılıplaşqan qaydiga aylandırıp, türlü xizmetlerde tayındıgan kanun buluş, əməl qıladıgan qaydı buluşqa haqiqi kapalatlı qilish kerek. Asasi qatlamni idare qilishdiki aciz halqılağı qarta, asasi qatlamni idare qilish tüzümünü orintop ve takamullaştırıp, asasi qatlam xizmet ölçimi ve tertibini inçkileştirip, asasi qatlam kadırlarının mesuliyeti, hukuk dairesini aydınlaştırıp, asasi katlamını idare kılışını inçkileştiriş, kalıplaştırış seviyesini östürüş gerek. Şunun bilen bile, tüzümünün icra kılınışını nazarat kılış salmıkını aşırıp, daimlik nazarat kılış mekanizmi orintip, tüzümünün ünlülük yürüyüşü ve katlık icra kılınışıga hakiki kapalatlı kılıp, tüzümünün yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılış tedbirini, toluk, delcayda, umumizlik izcillaştırıştaki kapalatlandırış rolünü hakiki cari kıldırış gerek. Küşünü mücessemleş arkalık kapalatlandırıp, hizmet birikimi küçünü şekillendiriş gerek. Şincan hizmeti köp terepki münasebetlik. Çayır iskan bulup, cezmen ortak tonuşunu en zor çekti mücessemlep, birikimi küç toplaş gerek. Partiya komitetinin rehberlik yadrosluk rolünü küçeytip, her derecelik partiya teşkilatlarının umumluğunu toluk ilgilep, her kays tereplerinin maslaştırış evzelikini cari kıldırıp, her kays tereplerinin baylıkı ve küçünü bir tutaş bilallap, yukarı töven hem törtki buladığan, tan tutup ortak başkurduğun hizmet endişesini şekillendiriş gerek. Hükümetten her kays tarmakları arasındaki maslaşış, hemkarlaşışını küçeytip, tarmakla tosqi ve uçur yiganı aralığını bozup taşlap, baylıktan ortak behriman buluş, özellikle arkalık birbirine toluklaşını işkaşırıp, hizmetten umumi ünümünü östürüş gerek. Cemiyetki küşlerini katnışıqa pahalı yetekleb, karhana, içtimai teşkilat,
fidoyilar qatarlıqlarning o'z afzalligini joriy qildirib, Shinjongning qurilish va taraqqiyot ishlariga otlanishiga ilhom berib, butkul jamiyat Shinjongni idora qilish xizmatiga o'rtoq ko'ngil bo'ladigan, qo'llaydigan va uningga qatnashadigan yaxshi kayfiyat shakllantirish kerak. Siyosat orqali yetaklash, tur orqali yo'lash qatarliq shakllar orqali jamiyatdagi kuchlarning aktivligi va ijodchiligini qo'zg'ab, Shinjongning islohot, taraqqiyot, muqimliqiga yangi hayotiy kuch qo'shish kerak. Shuning bilan birga, tashviq tarbiya salmoqini oshirib, butun jamiyatning yangi davridagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbiriga bo'lgan tonish darajasi va qalbdan e'tirof qilish hissiyoti butun jamiyatning Shinjongni idora qilish xizmatiga o'rtoq ko'ngil bo'ladigan, qo'llaydigan va uningga qatnashadigan ideyaviy o'rtoq tonishni mujassamlab, butun jamiyat o'rtoq qatnashadigan, o'rtoq quradigan, o'rtoq bahrlanadigan yaxshi vaziyat shakllantirish kerak. Nishon yep qolqisini ish qo'shirib, izchillashtirish unumini sinash kerak. Izchillashtirishning oxirgi yo'nalishi nishonga yetish va unumni namoyon qilish bo'lib, bu jazman nishonni sinashning ilmiy sistemasini barpo qilib, o'rinlashtirma qilish, ijro qilish, ko'zatish, baholash, qaytma inkos qilish, a'lolashtirishdan iborat xizmat yep qolqisini shakllantirib, Shinjongni idora qilish amaliyotining boshdan oxiri to'g'ri yo'nalishni bo'ylab olg'a siljitilishiga haqiqiy kafolatlik qilishni talab qiladi. Jamiyat muqimligi va abadiy amillik bosh nishonini oxirgi o'lcham qilib, Shinjongdagi har qaysi joylarning amaliyotiga birlashtirib, bosqichlik nishon va miqdorlashtirgan bo'ladigan, mashg'ulot qilib bo'ladigan baholash ko'rsatkich tizimini ilmiy tasdiq qilib, izchillashtirish ahvolini baholash kerak. Uchurg'i inkos qaytarish yo'llarini ravonlashtirib, izchillashtirish jarayonida ko'rilgan ig'ish, yetarsizlik va yangi ahvol masalalarini vaqtida bayqab, ig'ishni dodil to'g'rilab, vaqtida tuzatish kerak. Harakat holatida a'lolashtirish mexanizmi o'rnatib, fan texnika vositasini qo'llanishga ahamiyat berib, uchurlashtirish, aqliy iqtidorlashtirish saviyasini o'stirib, xizmatning unumi va sifatini o'stirib, Shinjongni idora qilish amaliyotining qaratmalik

Hürmetli radyo anlayıcılar. Yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılıç terbiyerini Toluk, Delcay'da umumiyüzlük izcilaştırılığı mozuluk makalını bütünleyi anlatıp bulduk. Tövende Xi Jinping'den partiyanın istil kuruluşunu küçeyiş doğrusudaki bayındırlarından üzüntüle anlanla.

partiyanın hakimiyet yürgüzüş vaktinin uzarışı ve partiya turuvatkan işki taşkı muhitinin çonkuru özgürüşüge ergişip, istil meseleleri barğansarı murakkep diş bir vatıdı. Emeliyet bizge uhtarıdı ki, partiya isteyli paklık kuruluşunu daim için tutuş, kayıt kayıt için tutuş, bir minutma boşaş durup koymazdık gerek. Emeliyet bizge uhtarıdı ki, partiya isteyli paklık kuruluşunu daim için tutuş, kayıt kayıt için tutuş, bir minutma boşaş durup koymazdık gerek. Yukarıki mazmun yoldaşı cempiyonundan 2015 yıl 12 ayının 28-29 günlerdeki Merkez Komitet Siyasi Bürosu'ndan 3 talepcan, 3 rasyal buluş mahsus temelik demokratik durmuş yığını dıkılgan sözden elindi. Partiya isteyli partiyanın obrazıdır. O partiya azaları bilen amminin, kadırla bilen amminin münasibetini, halık rayının mayıl buluş bulmasını közledigen barometer. Partiya isteyli durus bolsa, halık rayı mayıl buludu. Partiya bilen halık çapadı mı, halavetti mi billi bulalaydı. Emeliyet ispatlıdı ki, hakiki katı. Emeliyet ispatlıdı ki, hakiki katı bolsak, partiya isteyli kuruluşu da halkıklı bulmaydıgan heşkandık mesele kalmaydı. İstil kuruluşu mengü davamlışıdı. Özü durus bulmağın adam, kandık mı başkalarının durus buluşuna talep olalsın. Biz, Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komitetiden, Merkezi Komitet Siyasi Bürosu'dan, Merkezi Komitetten, yukarı dereceli kadırlardan başlap tutup, istil kuruluşunu izcil küçeytip, partiyanın izcil enenisi ve istilini davamlaştırıp ve evci aldırıp, daim çın tutuş, estaydıl çın tutuş, uzakçı çın tutuştu çın durup, partiya istilini umumüzdik yakışlap, partiyanın halık bilen baştan ahır hem nefes, takdırdaş, kalıptaş buluşuğa hakiki kapalı tıkılışımız gerek. Yukarı mezmun yoldaşı cempiyonundan, 2016 yıl 7 ayının 1 günündeki partiyada sahnavatkan gevdelik meselelerini öz üstede inkılap kılıdığan siyasi cesaret bilen tirişip halkılaylı temsildeki mezmundan elindi. Hürmetli radyo anıcıla, vakit nasıl tutulan bu kadınki çonkan eteşvikat programımız müşahede ahırlaştı. Hayır, hoş vakit boğayızla.

0: etiş. Hem de vakti da 119'a telefon kılıp bir taraf kılış gerek.
1: Kocaya tong yong yüyen, tiyen tiyen şüye.
2: Devlet ortak dilini künde ögüneyleyin.

0: 尊敬的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听国家通用语言天天学栏目，我是阿布杜外利穆塔利夫。Hürmetli radyo anlayış dostlar, devlet ortak dilini günde ögüneyli sahibimizini yaktırıp anlaşılan karşılığımız, ben Abdüveli Mutalip. Hao dinron pangyo men, jintian wo men jixu xueqi di 16 ke de ciyu. Canche, yani poyiz aşhanisi. Poyizlada aşhanisi ba buluduğu bir va, poyizlada aşhanisi ba buluduğu bir va. Canche poiz ashanisi. Chexiang. 你在几号车厢？我在六号车厢。快车
1: 它的速度特别慢
0: ，asta 慢车 ，asta boys。现在基本上没有慢车这个说法了，是吧？
1: 软卧车厢
0: 的 ögünü bulduk. Yumuşak karavat. Yani 软卧车厢 yumuşak karavatlık vagon. 软卧车厢 yumuşak karavatlık vagon. 通道
1: yol
0: yaki kanal. Emmiye davat kınış poizninki elgü koridorunda adı da.
1: 通道行李架行李
0: yük özümüz avaldığan yüklendi atadığı
1: şingliçya yük koyuş cası
0: şingliçya yük koyuş cası
1: liyeçöyüen
0: poiz hizmetçisi meyi tan hoçö doyu liyeçöyüen poiz hizmetçisi
1: liyeçöçağ
0: poiz başlıkı aşkıtımlık poizninki poiz başlıkını gösterdi doğa
1: liye çö çağ
0: poiz başlıkı
1: hua çö tou
0: hua çö tou
1: hua çö tou
0: paravuz her bir poiznin meyge hua çö doyu
1: hua çö tou
0: paravuz maçtuş bütün poizni söyrep mağdıgan 5-7 vagoninim de etkemiz
1: hua çö tou
0: paravuz de etkemize. 好，听众朋友们，那么我们把补充词语再读一遍。餐车啊，你坐火车然后想吃点东西，那么你问列车员啊，餐车在几号车厢？poiz aşkansı kaçıncı vagonda deyip soraymız bu. Hem de poiz aşkansı adet en kendi dolam duya en aldı dolam da şuna buldu bu poizlardı babuldu. Aşında adı da.
1: 餐车厢
0: 几号车厢？三号车厢、六号车厢。wagon， 看清楚 wagon， 开始车厢跟三三的，说来没错，选到的。
1: 货车
0: ，yük boys， 马苏斯 yük 都是的 boys 呢。货车的话，对吧？
1: 快车
0: ，this boys，
1: 慢车
0: ，Asta boys， 以前有慢车，现在基本上没有了啊。
1: 软卧车厢
0: ，yumuşak karavatlı vagon，
1: 软卧。

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızla başlayınız. Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 7. günü, Perşembe. Alallı havarayı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin adı gündüzü geçe, Eli Deryası Vadisi'deki Dağlık Rayon, Sanji Oblastı'daki Dağlık Rayon, Bayınğulun Oblastı'daki Dağlık Rayon, Katarlık Ceylan'ın kısmen rayonlarda azırak yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ad günüz gece aba uçuk. Tövben temperatura 17 Celsius gradus, yukarı temperatura 30 Celsius gradus buludu.
0: Emdi bu kıtımkı programımızın asası mezmurlarını tanıştırımız.
1: Abdunum Rayonluk Partiya Komiteti Daimi Komiteti yığınıştı. Yığında baş şuji Şecim Piyan'ın muhim sözü, muhim yol yorukunun rohini öğünüp ızcıllaştırıp, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde görüstüş öğünüş terbiyesinin çoğun kuruluşu, puhtılınışı türkü buluş gerek de takitlendi. Çön Şavucan yığınlık riyasetçilik kıldı.
0: Bintendeki erkaysi sanayet karakhanelerinin ötkerliğe ucum kılıp, toluk taşkan gayret bilen zakazını ülgürtüp, bazarı etişka bütün küş bilen atlandı.
1: 90. növbetlik Cungu Asya Avrupa Körgezmesi'ye Saudi'ye çakırış hizmeti küçeş baskıçığı kırdı.
0: Önce Avyasya Aeroportu'da birinci fesilde Çigrad'ın kırgen çıkan yük miktarı Bolturuk'u okşaş mezgildikiden 15.7% açtı.
1: Sabın şehri Şincan futbol dereceden taşkırı birleşme müsabıkısı'yı ergişip Şincan'ın seyli sayahat kılıç temsilgi medeniyet sayahatçilikini kengaytiş pahaliyetliği aktif avaz koşup musabıkı meksus medeniyet sayahat çoğun soğusunu otturgu çıkardı.
0: Kaşkar'daki Muhabbet Nakşı namlı televizya tiyatri, Merkez Radyo Televizya Başistansı Universal Kanalı ve Tordaki Sın Supsta kızgın görüştüldü.
1: Şimdi haberle anlanla.
0: Stansımız haberi. Atanım Rayonluk Partiya Komiteti, Daimi Komiteti, bugün çüştüm burun yığın açtı. Atanım Rayonluk Partiya Komiteti'nin şucisi Çin Şavcan yığınlığı riyasetçilik kaldı. Yığında baş şuci Xi Jinping'in yakınlığı mezgildeki muhim sözü, muhim yol yorkunun ruhi yetküzüldü, öğrenildi, zıçıllaştırıldı. Yığında monolar takitlendi. Baş şuji Xi Jinping'in Cungo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 4. ayının 28. gündeki yığınıdı kılgan çoğunkur ögünüp ızıçıllaştırıp, ideya ve hareketini Partiya Merkezi Komitetinin ıhtısat vəziyeti doğrusudaki hükümü ve tedbir uğrullaştırması asasında hakiki birlikke keltirip, yeni terakiyet ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincanlı idare kılıç tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızıçıllaştırıp, mokumluk asas İlgirleş hizmet baş reytimede çın durup, terakiyat bilen bir hatarlıkını bir tutaş planlap, ıhtısatının yürüyüşünü küzütüş, ölçeş, uğrullaştırış ve teşip ötüş şekilde tahlil kılışını küçeytip, ıhtısat hizmetini teyhimi çoğun salmak ve teyhimi emeli tedbiri bilen çın tutuş. İstimalını ilgir sürüş bilen selimini kendi yetişine bir tutaş planlap, işki ihtiyaç yoşurun küçüğünü çoğunkuru kezip, çoğun tür kuruluşlarını tezletip, ünümlük selimini barça çağrı amallar bilen kendi yetiş. İşki uğrullaşkallarını köpe yetişine yöneliş kılıp, özgece evzel kesiplerini terakki kıldırıp, sünni akıl pilos hareketini umum yüzlük yolu koyup, bütün memleketinin energiye baylıklı stratejiyeli kapalet bazısı berpa kılışını tezletiş. Islahat, içibetişini kılçı eğişmayı çoğun kurulaştırıp, memleket boyunca birliki gelgen çoğun bazar kuruluşu yukuruluşunu tezletip, taşkı ıhtısat soğuda almaştırışı, hemkarlıkını çoğun kurulaştırıp, işki taşkı koş ayılınışını ilgir sürüşte, teyhimi zor rol oynaş. Hükümet, karzi, öycay, otturuk çayıp hatarının olduğunu elip ve onu tüketip, töven çekini hakiki çınsaklaş. Halk durmuşunu kapaletlendiriş ve yakışlar salmakını zor aytıp, iş kurulaştırış, mağarıp, davalaş katarını halk durmuşu emeli işlerini yakışı kılıp, her millet amısının erişiş duygusu, vakit duygusu, bir hatarlık duygusunu üzüleksiz küçeytir. Başvurucu Xi Jinping'in Cumhur Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 25. kıtımlık kolektif örgünüşte kılgan muhim sözünün ruhunu çoğunları örgünüp ızıçılaştırıp, 7'de çın duruş muhim talibini emelileştirip, Partiya Komiteti Halk Hükümeti tan mesul buluş, bir iş uğrunda koş mesuliyet buluş, tan tutup ortak başkuruş, mesuliyetsizlik kılganlarının cevapkarlığını sürüştürüştü çın durup, işten burun aldığın ilişkini küçeytip, menbedin başkuruş tızgınlaştı çın durup, türlük afet, kayıp katarını sistemini kıratlar. Dal farklandırıp ciddi işlerle emeli can şekilde takabül duruş. Bir taraf kılıç kabiliyetini aşırıp küzetiş, ölçeş, agahlandırışını küçeytip ciddi işlerle takabül duruş layihasını mükemmelleştirip asasi katlamının ciddi işlerle takabül duruş, kutkuzuş küçük sistemisini takamillaştırıp umumi halkının afetten müdafiyeleniş, hatardan sakınış eğini küçeytip yer tevreş, Ergiz kelkünü kum boran katarlık afetlerden müdafiyeleniş, afet

Soğuk tetkikatını küçeltiş söhbet yığını tıkılgan muayyum sözünün ruhini çonkur övgünüp ızıçıllaştırıp yeni növetlik pen tekniki inkılabi ve kesip özgürüş fırsatını çan tutup devletinin ol tetkikat umumi cahilleştirmesine teşebbüs karılık bilen yugurulup dikkatini Şincan'ın özgüçü yönelişi ve noktuluk sahasını merkezleştirip ol tetkikat ep detaylı geçiş neticelerini aylandırıştığını ibaret yenilip yartış zincirini küçep tutaştırıp pen tekniki bilen mağarıp emkarlaşıp adem terbiyeleş mekanizmini elalaştırıp ol tetkikat ıhtisaslıkları koşulunu zorayıp köp menbellik trek kapalatını küçeytip pen tekniki almaştırışı emkarlıkını çoğunkurlaştırıp ol tetkikatının asasını küçeytiş olunu puhtılaş arkalık Şincan pen tekniki da yenilip yartış işlerinden umumiyizlik yükselişi yetek çılaptılış. Baş Şuji Xi Jinping'in Hunan Çangşa'nın Liuyang şehirdeki salyut zavutu yüzbergen partilaş hadisi doğrusudaki muhim yol yorukunun rolünü çonkuru ögünüp ızıçılaştırıp çonkuru savak elip halıkını, hayatlıkını emmedin ala bilişte çıntırıp bihutluk ideyası talihsinaş psikikisini yenip bihatar işlep çıkırış mesuliyet tüzümünü katlık emeliyleştirip Salyut pojanza ve xatarlı kimyevi buyum sahasında kanunsuzluk zerbi buyum sahasında kanunsuzluk zerbi veriş belgülü

Кәсіби өткізіш ядролық принципі қаттық әмәл қылып, бір сарай көп район болыштек жайлаштырыш әндізісіне ижади қолынып, олты чон хас темені ноқтылық чөрдәп, көргіз мұрайынын орылаштырып, жоқры сәвиялік ұқтысат сода қатты мәрекісіне бүтін күш білен бәрпа қылыш. Yine mihmanların teklif kılış, ıhtısat soğudu pahaliyetlerini planlaş, mulazımet kapalıtını östürüş katarlık cahitlerde. Del cahidi küçep, nişanlık tedbiri kullanıp, Otur Asiyadaki beş devlet katarlık bir belvak bir yol ne, ortak berpa kılıdığın devlet ve rayondaki soğudu yerlerini, körgezmi katnışkı noktalık teklif kılıp, bir katar yukarı seviyelik ıhtısat soğudunu odullaştırış pahaliyetlerini köngül koyup planlap, Tamujundan ötküzüşünü kolaylaştırış tedbirlerini sıcıl elalaştırıp, körgezmi katnışkı tizimletişten nehmeydan mulazımı tigiç bulgan, bütün zencirlik kapalet sistemisini mükemmelleştirip, körgezmeki katnıştıran sodigarlarını yukur ünümlik, kolay, yakışlık mulazmet bilen teminleş nişallandı. Körgezmenin celip kılıç küçü sıcılı kozgıtıldı. Bunu bilen sahadaki nurgun başlamış karakanı pahal ağabas koşup, teşebbüs karılık bilen katnışıp körgezmeki katnıştıgallıkı ve yadroluk teknika ve neticelerine namayan kıldıgallıkını bəst-bəsti bir kitti. Dikkat kılışkı arzıydığını şu ki bu kıtımkı körgezmede Tuncuk etim Yeşil Terapiyat Maksus Rayonu bu icadi tedbir münasbetlik sahadaki nurgun karhanını katnışkı celip kıldı. Körgezmeki katnışı bitilgen Yilaytı Energiye Cabdukları Paycaklık Şirketi bununla zor ümit bağladı. Şirket Setiş Merkezi'nin daimi muavin baş direktörü Шишаукуй қарқанының дейқатіне еңі энергия, жүкір дәрежілік көмір химия санайтығы мұнасуетлік, ядролық мәсулатларғы ноқтылық мәркәздәштіріп, көргезмеге қатнышыдыға лақы. Көргезмі арқылық Шинжан әм Асия, Европа райондығы кәсіпташлар білен болған алмаштырыш, әм қарылышны, чонқырлаштырышны үміт қылыдыға лақы. Kelgüs'te Şincan'da meblağ selişini uğrullaştırıp kesiplerini kendi yetişecekte oğlu varlıkını etti. Bu nöbetli körgezme diyene Cungu Şangang Amın Sarı'yı alaydı tesis kılınıp Şangang Amın rayonunun Şincan ve Asya Avrupa rayonu bilen bolgan hemkarlık için körlük berpa kılınladı. Avmın Sol Sanatçılar Birleşmesi'nin icraiye başlığı Wu Huawei bu kıtım Avmın tarafının meksus Avmın Sarı'yı tesis kılıp Avmın'ın terakiyat muvaffakiyetlerini umumiyizlik namayan kıladıkallıkı. Okşaş mezgildi yana Cumhuriyet İbabeti doğru yerliki zor sağlamlıkı boyunca memleket sırtı çıkış mulazmet merkezi Şincan alakalışış ordunun yopkını etiş murasını ötküzüdü kallıkı.

0: دریسی و اشیا ابروتو کپالت قلش اقتدار نوسترش تگ اساس افسلی کتاینب آقل تاموش نو کرلوش نو چونکرلاش ترده. Ürümçi Tianjin aeroportu tamışnısı yük transportuna nazaret kılış başkuruş bölümünün birinci derecelik başkurucusu Shen Hongyang mundaq dedi. Çevre halkıgan elektronluk soğudu eksport tabarlarda yenlik yartıp aldın malum kılış tez tarqaqlaştırış hem import mallarını aeroplan toxtı süpüsten bebastı eriştek birleşi pärketliniş mekhanizmini ornatıp yandın köpeytilgen aviasiyel yengesi hem aşırma kımmeti yukarı maşini elektri məhsulatları ham yeni yeselik məhsulatları qatarlıq mallarga qarta ehtiyacıga qarap Aldım ökem kılış bilen əkli iktidarlıq sürat təkşürüş birleştirilgen nazarat kılış başkuruş əmdiyesini kullandıq. Yana tamujna port karxallarının maslaşıp ortak bərpa kılışını çoğunkurlaştırıp, uçur almaştırış ve sallıq məlumatın ortak bəhərlinişini küçeytip, keç gündüz tamujnudun ötküzüşki kapalat kılış ve karxallarının iltimas tələblərgi tez inkas qaytırış mekanizmini yolu koyduq. Porta yük transport maddi eşyalarına kartılgan yaxşı gelip tez menşini şıqa şürüş. Çigradın kırıp çıkıdığan mallarını keçiktirmey, obrut kılışkı bütün küşplen kapalatlı kılımız.
1: Stansımız kabri.

0: Şincan Yezigilik Soğut Bankası Payçaklık Şirketi Bortala Oblastlık Merkezi Tarmak Bankası Şincan Çiminşin Alkat Kesbi Terakiyat Çeklilik Şirketi'ye tarikatkan bulup somusu 10 milyon yuanki yetti. Karzcatiki icra kılıngan ösüm nispeti Bortala Oblastının okşaş mezgilde yeniden tarikatılgan türlü karzcatiki vezinlik oturucu ösüm nispetiden 52 nokta tören boldi. Şincan Çiminşin Alkat Kesbi Terakiyat Çeklilik Şirketi Pişiklas Zavutu'nun mağın başlığı Yang Zıvın muhbiri kımındak dedi. Hazır işlep çıkırış rayonunu yanıma alalaştırdık. Bütün türge nurgun meblağ getirdi. Bu türdeki pul mamulü medetiye ilgi bulgandın ki kuruluşunu tertipli kişiler vardımız. Bu yıl cınma yastiki sel yukarı. Öl yığının sel az buluşu, yukarı temperatura müldür boğran katarlık abet. Hayıp katarının zor yeşi mülçerlerine geldikten, karhanının işlep çıkırış ticaret ve meblağ yürüştürüştüki endişisi tekimi küçeydi. Bortala Oblastlık Meteorologiya İdarisi bunun qarta pul muamili aparatlarını kelimat xavip xatirinin oldini eliş tizginlash jihatiga inobatlik qarz tartibiga kirgizishga turtki bo'lib korxonalarning mablag' yurishtirishi qiyin, mablag' yurishtirishi qimmat, xavip xatirini kontrol qilish qiyin bo'lish masalasini unumli hal qildi. Şincan Yezi Soğudu Bankası Payçaklık Şirketi, Bortala Oblastlık Merkezi Tarmak Bankası, Cinna Yerlik Tarmak Bankası'nın mağın başlığı Yang Guofeng mündak dedi. Rayon Amavi Marks'taki şekilsiz mülükni, karhallarının meblağ yürüştürüştüki inabıtı kılıp, karhallarının işlep çıkırışını kene yetişi, teknikide yenilik yartışıga, töven tenlarıklı pul muamülü medeti verdi oku.
1: Stansımız Kavri. Aqsu viloyati Suvshinben ma'muriy ishlar munosabat subsini yetakchi qilib tijorat savdo muhitini sijil a'lolashtirib ma'muriy ishlar munosabatini texmo aqli iqtidorli tez xotirjam qildi. Muhbiri Aqsu viloyatlik ma'muriy ishlar munosabat markaziga kirganda ilgirki obod ish bejirish ko'zniki bugungi kunda jimjit ko'rinadi. Universal gözlükten hizmetçisi John Hui muhbirge hizmetçilerinin Suvshinben Ündidar Apps'te ama tapşırgan materyallarını her vakit kabul kılıp doğrudu tekşürüp vaxtıda inkas kaydırdıqallıqı. Bütün ceryanda ammanın doğru sırtıda katırışının hacet yokluqı. Nöbette bu sıpıda 33 tarmağının karxanığı alaqdar 626 iştürü biriktirilir geldikini eğitip bundaq dedi. Suvshinben Apps'i intayın kolaylık. Yan telefonda mı, kompüter, terminalda mı meşgulat kılgılı buludu. Hazır bu Apps'de 7 nage işki şehrini kaplıgan 40 mağdan artık işine becerip, becerip tamamlaş nesbitini 100% ki yetküzdük. Rakamlaşken mülazimetinin kolaylıklığı adet ki anlığı nep yetküzüple kalmay, yani ticaret asası gevidlerinin yukarı ünümlük terakiyatı küş koştu. Balalar kiyimi soğudusu bilen şoğulundan Şincan Pintongtong soğudu çeklik şirketi yakında Suvshinben arkalık yakki soğudu sanayicinin karhanığı özgertiş kesbinin bağırlık resmiyetlerini becerdi. Şirket setiş bölümünün direktörü Can Bey mündak dedi. İlgiri yakki soğudu sanayicinin karhanığı özgertiş kesbini beceriş için ticaretine maksuz toxtup memuru işler zalığı birine çıkıttım katıraşkı toğru kilidi o deyip oylaydım. Suvshinben Supsinin yukarı önümdeki kolaylık mülazimeti bizdeki ticaretçilerini teyhimi köp zihnini ticaretge yıkıldı. Nöbette Suvshinben memuri işler mülazimeti Supsi'ye devlet Abdunum rayon vilayetinin karxanlarına nep yetküzü siyasetinden 143 toplanıplı kalmay, yani 10 türlük iltimas kılmayla Bahirman Bolu siyaseti icadi yolu koyuldu. Şart koygun kilidgan karxanla iltimas kılmayla, katırmayla siyaset payidisinden bevasıtı Bahirman Bolu alaydıgan boldu. Hazırca supa türlük ticaret asası gevidlerini 12 min kıytım siyaset mülazimeti bilen təminləb 9386 karxanlığı nep yetküzdü. 276 milyon yuan mukabat yardım pulu meblağı tarqatdı. Aqsu viloyatlik rəqəmləşdiriş tərəqqiyat idarəsi partiya qrupusun şujisi idarənin müavin başqı Liu Chun mündaq dedi. Rəqəmləşdiriş arqılı quvvət qoşub məmuri işlər mülazimətinin pasif avaz qoşuşdan təşəbbüskarlıq bilan mülazimət qilishqi özgürüşü törtkü bulub Suvshinben supsinin iqtidarını sicil östürüb bütün dəvrilik, bütün zəncirlik, bütün amıllıq mülazimət muhiyyətini kengaytimiz.
0: Stansımız xəbəri. Bortala şehri Guman İdarisi, Çimdil Koçu Başkarımızın Sakçıhanısı, Püşdericilik Zidiyat Hal Kılıç Sistemisi ornatıp, şehri yezi tutaşkın çaydaki asası katlamlı idari kılıç kıyın buluş meselesini önümlü kel kıldı. Hem de yakında memleket boyunca Fung Çavuca Guman Sakçıhanısı diyen namıga erişti.

0: ülke, abdanın rayon, bivasıtı kıraçlık şehirler boyunca kesiplerine ayırıp okuğucu kabul kılış planı. Kabul kılış Türkümünü tesis kılış ve arzu dolduruş, kabul kılış fıçırını aşkarı ilan kılış, okuğucu kabul kılışını başkuruş mesuliyeti, okuğucu kabul kılış kıracatı, belgülümünü kılıp kılmışlarını bir taraf kılış ve koşumcu prinsip katarlık cihetlerde enik belgülümü çıkarıldı. Okuğucu kabul kılış belgülümüsünü ilgileşti. Şincan Mağarip İmtihan Mehkemesinin hükümet doğru çıkıp bivasıtı körüsümü, ya ki Şincan okuğucu kabul kılış sın süpüste bivasıtı körüsüşünü kayıt görüp alakadar siyasetlerinin yeşip düşendirilişini ilgilesimi buludu.
1: Stansımız kabri. Abdunum rayonundaki köpçayda amavi musabıkı faaliyetleri ötközülüp, amının tenerket, beden çeniktoruş cahitki köp kıllaşkan, köp katlamlık ihtiyacı kandırıldı. 2026 yıllık Şincan Yaşlar Ösmürler Erkin İlişiş Teklif Müsabıkısı 5. ayının 3. günü Kutubi Nahiyesi'de ötküzüldü. Şincan'dan gelgen 13 vekiller komandasıdaki 150 mahir bir sahnede maharet gösterdi. Müsabıkı meydanında mahirler çakallık bilen muşt itip, ucum altı

bo'lgan joyda qadimiy shaharning qiyofatini cho'kma shaklda his qilish imkoniyatiga ega qildi. Qashqar shaharlik madaniyat, tantarbiya, radio, televiziya va sayohat idorasi partiya guruhining muavin shujisi idora boshlig'i Liu Mingxin bundoq dedi. Kino televiziya bilan madaniyat sayohatchilikning yo'g'urilishini yanada cho'nqurlashtirib, kino televiziya orqali quvvat qo'shish unumini sijil so'raytib, texmo ko'p sayohatchini Qashqarga kelish, Qashqarni tushunish, Qashqarni yoqtirib qilish imkoniyatiga ega qilamiz. Endi Abdunum rayonimizdagi 16 shaharning xabaridan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 17 30 Selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutli, keyin ochiladi, temperatura 13 29 Selsiy gradusgacha. Chojakda havo bulutli, keyin ochiladi, temperatura 14 31 Selsiy gradusgacha. Xo'jada havo bulutli, keyin ochiladi, temperatura 14 31 Selsiy gradusgacha. Portlada hava uçuk, temperatura 17'den 35 Celsius gradus gıcı. Karmayda hava bulutluk, temperatura 20'den 34 Celsius gradus gıcı. Kütünde hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 17'den 36 Celsius gradus gıcı. Şehinsde hava uçuk, temperatura 14'den 35 Celsius gradus gıcı. Sancıda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura Qumulda hava uçuk, temperatura 13'den 31 Celsius gradus gıcı. Turpanda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 21'den 37 Celsius gradus gıcı. Kordada hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 14'den 32 Celsius gradus gıcı. Aksuda hava bulutluk, temperatura 14'den 31 Celsius gradus gıcı. Altışta hava bulutluk, temperatura 16'den 32 Celsius gradus gıcı. Qashqarda hava bulutli, keyin ochiladi, temperatura 16'dan 32 Celsius gradusgacha. Xotanda hava bulutli, temperatura 17'dan 29 Celsius gradusgacha. Urumchida hava uchuq, temperatura 17'dan 30 Celsius gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Shenjiang radio televiziya stansiyasining Shenjiang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqa programimizdan tarjimalari Mikray Osman, Arzugul Xaliq, Van Suci, Muarir Madina Mardan, Masum Muarir Sulxumar Qurban, Diktorlari Hasanjan Sabut bilan Sulpiya Mahmud. Shenjiang radio televiziya stansiyasining Shenjiang xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Slushating obunchilar terminalini tushirsangiz, texmo ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: tekşürüşlerini tamamlap, yıllık tekşürü primot kılış hizmetini muvaffakiyetlik ahırlaştırdı. Nöbette Barkül Tokaylandırış Punkti bütün punktiki rakamlık hoşgizek, akli iktidarlık çarılıp tekşürüş, maşina adımı, tizgineklik uçku katarlık ilgar teknikalar arkalık, akıl tokaylandırış punkti berpa kılıp, teknikada yenilik yartış arkalık, şarı harip aralıkıdaki energiye çoğun tomurga devamlık küçük hoştu. Çoğu yu mındak dedi. Biz yıllık tekşürüştüm burun Chongqing tarafından bir kitim tordu fikir almıştırıp, kespi yadroluk uskillerge bulgan tonuşumuzunu östürüp, kespi hizmetlerini bir tutaş urullaştırdık. Bizden meselini hal kılış iktidarımız umum cihetten zor derecede yokru kötürüldü. Qumuldan Chongqing'ı bulgan musbet menpi 800 kilovatlık alaydı yokru besimlik turaklık tok yetküzüş kuruluşunun yıllık tok yetküzüş miktarı 36 milyard kilovat saatten aşıdı. Bunun içi de pakiz energiye 18 milyard kilovat saatten aşıdı. Bu her yılı 12 milyon tonna ölçemlik kömür neticep, 32 milyon tonna karbondioksit oksidinin koyup verilişini azaytkanga beraber. Şinjan nispeten yetkanda o kumluk, çöldük, kakaslık, çoğuntuptiki şamal elektr, yorukluk volt bazısını kölemleştirip etişini tez etti. Chongqing'a nispeten yetkanda yıllık tok yetküzüş miktarı tok işletiş miktarının 5'ten 1 kısmını ilgilip, elektr torunun yeşil tok nispetini körnerlik östürüp, Şinjan tok çıkırış, Chongqing tok işletişten ibaret rayon halkıgan energiya hemkarlık ülgüsünü şekillendirdi.
1: Stansımız xəbəri. Qumul şəhri məlqəni xalq turmuşu ehtiyacı qoyub, şəhər turbu torunu özgərtiş quruluşunu davamlı

0: барлық қадымларының вокзалға кіріш еғізі. Бойыз күті залы қатарлық халықлық райоларға дәл жайды орылаштырып, Аллахиды сақчы, құралық сақчылар білен бірлікті чарлап контрол қылып, адам іш орны вән мәсуліетіні бекітіп, вокзал районы тәртіпінің баштын ақыр мұқым, амалық башқұрыш тізгілләшінің қаттық болышығы қапалы әтік құлдық.
1: Yukarıda haberler anlattık. Bu kitimki haberlerimizden muhariri Rizvangül Nemtul, mesul muhariri Mihra Yablet, nazaretçi Ebedül Bast, Xayrınsa Tahir Bilen Abdüveli Mutallip anlattı.
2: Mehbiyetlikini saklaşta küçük iş yok. Devlet mehbiyetlikini saklaş, devletimiz, ailemiz, özümüz üçündür.
3: Asasi kanun ruhini cari kıldırıp asasi kanunun nüfuzunu tikleyli.
4: Kanunsuz meblağ toplaştığın yırak durup yokur üsümlü karzının azdırıştığın saklanaydı.
5: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı Lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleb ısırapçılıkını red kılaylı.
6: Yemeklik o mesuliyet dadıl zimigiş vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilene çın tutup yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işgaşırıp güzel yanı turmuştan ortak beharlıydı.

0: iş yok. Devlet mahfiyetlikini saklaş, devletimiz, ailemiz, özümüz için doğru.
1: Yeni tarixi başlayış noktasında davamlı türde medeniyetin gülləndirişki türkü buluş, medeniyet güçlük devleti okuruş, Cumhur milletinin zamanevi medeniyetini gülləndiriş bizning yeni devirdeki yeni medeniyet burçumuz.
2: Acayip olanın sarı hikmetleri, cemiyet hakkındaki etraflı bilimler bilen təminləb, sizni doğru yolu başlaydıqan Qoğulluqdiki paranla programımız sizin ayrılmaz dostunuz.

özgertmek için buldu. 2014 yılı Canan ikisi bilen Van ikisi gelişip acırışıp şu çağda 3 yaş kırgın öğlenip tuğulgan balısı Şavvan'ı anısı Canan ikisi bakıdıgan. Van ikisi bekış kırajda berdiğanı gelişti. Şunundan ki Şavvan ızcıl Canan ikisi bilen Guangdong'da turmuş getirdi. Van ikisi Koril şehirde ultraklaşıp kayıt öğlengenden ki bir oğul barjantik buldu. 2023 yılı 4 ayda Canan ikisi kanunu belgelengen vakalatçısı buluşup dedi. Van X üstüden dava kılıp Şavvan'ın bekış kırajdını verişini talep kıldı. Sot mahkemesinin riyasetçiliği de iki taraf mırasa gelişimi hasıl kıldı. Van X bir katımdılar nesil kalan 200 milyondan artık bekış kırajdını verildiğin. Hem 2023 yıl 4. aydan başlayıp Şavvan kuramı yetkenge kadar her ayda 2 milyondan bekış kırajdı verildiğin boldı. İşten kin Van X gelişim boyunca barlık kullanı toluk verdi. 2024 yılının başında Can Aykes yeni bir katım Koralı Tömür Yol Transport Sot Mehkemesi'ne dava kılıp Şavvan'ın bekiş hukukunu Van Aykes'e özgertip verişini talep kıldı. Can Aykes bunu da kırdı. Şavvan yetiliş mezgilde turbatıdı. Atısının gamkorluğu ve yetekliliği muhtaç. Şunun bilen bile şirket takılıp iktisadi ahvalı naçarlı şirketkarlık sebeple Şavvan'ı devamlık bekişe kurbum yetmedi. Can Aykes Şavvan'ın kündülük hatırsını təminledi. Şavvan kündülük hatırsı da atısının özüge ancak yolunu bölmeydi kalıqını. Van Aykes

Eğer işini bitirmesem balını onunla taşlap yerimen. Azaplandığını yanın onun ceni buludu. Can ekiz paranlışış yanı da Van ekiz ve onun kayıt kurgan ailesini veyran kılvetiş müddasını aşkarlığan idi. Gerçi bu sözünü ehtiyat bilen bekitişke doğru gelsin mi? Lekin bu müdda diyalo onun karakterini asla asla özgertiverdi. Bekiş hukukunu özgertişte zadı balını oylaşkan mı? Ya ki balını esiyat cahitki sürkülüşünün destiki kılgan mı? Korlu Tömüryol Transport Sot Mahkemesi sot kılıp mındaklardı. Bu delodaki talaş tartışının mühim noktası, can ikisinin teşebbüsünün kanunda belgelengen bekiş hukukunu özgürtüş ehvalıqı uygun keldiğen kelmeydi galıqıda. Ali Halk Sot Mahkemesi'nin Cunha Halk Cumhuriyeti'nin ayaktalap kanun destorunun öyleniş aile kısmının tedbiklaş doğrusudaki izahatı birincinin 56. maddesindeki belgelemek asasen, tüvenlik ehvallarının biri görülse, atandın bir taraf perzentlerinin bekiş münasibetini özgürtüşünü talep kılsa, Halk Sot Mahkemesi kol iş gerek. Birinci, perzentimden belli turmuş geçirildiğin bir taraf, eğer keselge gırıplar buluş, ya ki meyip buluş sebebiden perzentini doğumluk ve kışkı kurbu yetmese. İkinci, perzentimden belli

Dostlar, tövende dehqan çarıkçılar için anlatı seyipimiz boyunca gaz, hava, xaltsız yollığı kesilinin alametleri ve onun aldın eliş davalaş usulu doğrusu da kısa savat sözler birimiz. Gaz, hava, xaltsız yollığını adatta virus, mikroplazma, çoğun üçey tayakçı bakteriyası, qatarlıq kesel qozğatqıçları payda qılıdı. Tötpüsünün hemisi de görüldü, ama ətiyaz küzde iğraq görüldü. Kesellengen gaz cimburluşup iştiyi tutuldu, paylar pakbiyip, boynunu içi tıkıp zonziyvalıdı. İğiz arkalık nefeslenedi, burnudun köp miktarda şirilik, suyuqluq karakterli şilimşik suyuqluq akıdı. Şilimşik suyuqluqla çıkarıp etiş üçün beşini tekrar çayqap, tört etrafı çatırtı etdi. Ya ki boynunu keynigi igip, teninin içki tarpıdaki paylarına sürtüldü. İğir boğanda nefeslenişi kıyılışıdı. Nefeslengende kırıldığan avaz çıkıdı, paylaşlanıdı. Öğrü turanmaydı, içi sürdü. Ahırda ölüp kalıdı. Ölüp kalıştan 24 saat burun içi sürdü. Kesel ceryanı 2 günden 5 gün geçe buludu. Bu kıl keselinin aldığını alışta, tümendeki işgizatki hizmetini yakış işleşke dikkat kılış gerek. Birinci bir kış başkoruşunu küçeytiş. Gazxananı karalik tazlaş. Gazxana ve saymanlarını karalik dezinfeksiyeleş gerek. İkinci aldığını alış vaksinsini emleş lazım. Gaz hava xaltısı kesili vaksinsini her bir gazının boyun terisi astığa 0.10-5 ml'den ursu buludu. 5 gündünkin yeni bir katım uruş gerek. Bu muayyen aldığını alış önümege iyi. Bu kıl keselinin davalaşta 10%

Radiyanlıqçı dostlar, programımızın axırında bilivələn səhifimiz boyunca qısqı savatlardan anlayılı. Eğiz boşluqı yarısı vitamin kəmlikdən bolamdı. Eğiz boşluqı yarısından bədəndə vitamin kəmçil buluş bilən çoxun münasibətlik yəki münasibətlik əməsləgi toğırsa da hazırqıca enıq yəkin yox. Eğiz boşluqı yarısı, eğiz boşluqı şıllıq pərdisi yarısı xarakterilik kəsəliknin qısqartılıb atılışı bulub, asaslıqı qayt xozğılışcan afta yarısı. Besit kesili ve cerahat karakterlik yara, radyo yolluğu katarlıklarını özü çıkardı. Adatta eğiz boşluğu yarısının keserlik sebebi cemiyet irsiyat amili, bedenin immunitet inkası, muhitinin özgürüşü, ruhi psikika ve uzukluk kemçil buluş katarlıkları bilen münasibetlik buluşu mümkün deyip karalıdı. Lekin ameliyatta onun keserlik sebebi ve keserlik kozgılış mekanizmi teki inik emez. Her bir aylarının keserlik sebebi uxşuş buluşu naltayın. Onun payda buluşu çokun bedende vitamin kemçil buluş bilen münasibetlik işgelikini ispatlaydıgan ispat yok. Onun Ustiga adatda eğiz boşluğu yarısından payda buluşunu bir lıxıl amıl keltirip çıkarmaydı. Şuna eğiz boşluğu yarısı bedende vitamin kemçil buluşu natayın. Köpçülüknün kargolaca vitamin toluqlaş usulü arqılıq eğiz boşluğu yarısını davalışı tavsiye kılınmaydı. Kol barmaqlarından daim kas çıkarganda asıllı boğum yollığı gırıplar bulup kalamdı. Kol barmaqlarını qayırganda qas qılıb çıqqan avaz soñaq yoki boğumlarının zəxmlengendeki avaz emas. Boğum yüzü arasında kömürçek selincisi bilen, boğum yüzü arasında muskul qurulışı bilen, boğum xaltısı arasında sürkiliş yoki boğum içindeki hava köpükçilerinin yerilişinden çıqqan avazdır. Kol barmaqlardan başqa adam bedenindeki barlıq boğumlardan qas qılğan avaz çıqışı mümkin. Mana bu klinikada aytilayotgan boğum oq avazı. Nöbette kol barmaqlardan qas çıqırışının boğumlarının sağlamlığına təsir yetkizdiğanlığını ispatlaydigan ilmiy ispat yok. Dikkat kılışkı tekişlikke şu ki, gerçi kol barmaqlarından kas çıkırış boğum yallığını keltirip çıkarması mı, lekin ziyan boğum etrafıdaki tarmış yenik derecede boşap getişi, boğum etrafıdaki yumuşak dokunmalar yenik derecede yallıqlanışı mümkün. Genel muhabbuk boğunu yakışı. Boğumu bir xil burun yallığı buluşu mümkün. Kuruq soğuk havanın təsirge uçurgandan kiyin bazı kişilerde tüşkürüş, burundan su ekiş alametleri görüldü. Bu ameliyatta bir xil kan tumur türküsüdeki hareket karakterlik burun yallığı bulup, nervus sistemisinden iktidarı kalaymakalışış, ya ki sıkkı gıdıklanış keltirip çıkartan burun şıllık perdisi yallığı hesaplandı. Kuruq soğuk hava bu xil burun yallığını paydaqıldığın asaslık amel deyip karalıdı. Kışta sırkı çıkanda burundan su akallık soğuk havağın nispeten ziyade sezgürlük deyip suretlengen. Gerçi burun yallığı değilsin mi, lekin immun sistemisi kalaymakalışış bilen münasibetsiz. Aram ilişini bilgendik, kütün işini bilgendik. Organizmden virüs tazlaş iktidarı var. Bizden kıldığımız onun yardım verip organizmden immunitet iktidarını aşırış. Aram iliş olsa bu nişanı işe aşırıştan en yakışısı olay. Çarçayış, ruhi ciddilik, tüşküllük, katarlıkla keselge gırıplar buluştaki sebeplerden biri bulup immunitet küçünü tüvalı tüvetidu. Yakış aram ağanda immunitet küçünü əsli keltirip özünü çektiş karakterli keselliklenmişsen virüsün yukumlu şıkarda kesellik ceryanını kıskartkılı ilgirleş karakterli keselliklenmişsen özme katarlıklarının terakiyatını keçiktirgeli buludu. Bek soğuk yemekliklerini yemen. Tonglatkıdaki ziyade soğuk yemekliklerini, mesela soğuk içimlik ve meyveçi ve katarlıklarını bir vasıta istimal kızımçalıkı gızıt gidip, hazım kılışkı təsir görüştüdü. Hatta ciddi karakterlik iç sürüşünü keltirip çıkardı. Bunun başka ziyade açık yemekliklerimi aş kazan bilen üç ayını gıdıklap, üç ayının sezimçalıkı gızıt gidiyordu. Radyanlıqçı dostlar, yukarıda bilvelen sahibimiz boyunca kısa savatlardan sözler verdik. Kadirlik dostlar, şunun bilen bugünkü bir saat anlatılgan Quğulluqdaki Paranlar programımız bu şerde ahırlaştı. Programımızda anlığınanlarga rahmet. Bugünkü programının muhariri ve riyasetçisi Patigil Sani, Mesum Marir Ahad Abdurrahim, Nazaratçı Dilşat İsmail. Salametlik ve hoşal minutlar her vakit sizlerge yer bulsun. Kiyinki katımlık Quğulluqdaki Paranlar programımızda görüşeyli. İstansımızdan başka programlarımı devamlıqda kıtınlar.

0: Yolda Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı sılcı taylı. Jonghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jongo arzusunu bir niyette ortak işka şuraylı.
1: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtki balaylı.
2: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki et yazlık terilgı bilen küzlük yığım arsadaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yüreklerdi. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı. Medeni katnaş siz bizgi hemra.
3: Katnaş bir hatkini kionumuzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
2: Medeni katnaş siz bizgi hemra.
4: Rayonunuzdaki çok küçük işler, cemiyet ahvali ve halk rayonun cakartısı, komul haberleri programımızı.
5: Aldı bilen bu kitimki haberlerimizden asasi mezmullarını tanıştırmız.
6: Şincan'ın tokunu Chongqing'a yetkizish liniyasida sırtqa yetkizilgen tok miqdari 21 milyard 700 milyon kilovatt saatten aştı.
5: Komulda turba torunu özgerti sürüte tezletilip şehrini yenilaş asasi puhtalandı.
6: Emdi haberlerimizden tepsili mesmullarını anlanla.
5: Stansımız havri. Döltümüzden tunci, kumluk, çüllük, kakaslık yeni energiye bağıstın sırtkı tokiyat güzüş alaydı yokur besimli kuruluşunun başlanış noktası bulgan Komul Chongqing Muspet Mentbi 800 kilovoltluk alaydı yokur besimli turaklık tokiyat güzüş kuruluşudaki Barkül tok aylandırış punkide işgi kireştirilgendi buyan Azırıca Gərbicinlup rayonuğu yetküzülgen tok miktarı 20 milyard kilovat saatten aştı. Yakında Barkül tok aylandırış punkide kirgenimizde çoğun tipteki alaydı yokur besimliq tok yetküzüş üsküllüri tertiplik orullaştırılgan bulup muqim yürüşü vatatdi. Bu punkit işgi kireştirilgendin buyan Gərbi Şimaldin Gərbi Cenobkçı bulgan alaydı yokur besimliq energiye yetküzüş çoğun tomri muvapakiyetlik berpa kılınıp Şincan'ın yeşil elektri energiyasını nölpütün mündi 7 sekundda Chongqing'a bivasta yetküzüş işga şuruldi. Devlet elektri toru Şincan elektri energiya şirketi adetten taşkırı yokur besimliq tok yetküzüş şöbe şirketi Barkül tok aylandırış punkitinin turaklıq tok yürüştürüş tekniksiği mesul hadimi Ma Chao mındak dedi. Barkül tok aylandırış punkitinin tok aylandırış transformatorunu pütülleri devletimizde işlep işga şuruldu. Tok aylandırış punkitinin bir bütün üsküllerinin devletimizde işlep çıkarılış nispeti 90%'ın aştı. Alaydı yokur besimliq tok aylandırış yadroluk tekniksini öz aldığı kontrol kılış işga şuruldu. Boralık, soğuk, naçar havarayı muhitiga taqabul turish tekniksi çöllükteki asraş yürüştürüş qiyin bo'lish meselesini hal qilib, aqli iqtidarlıq kontrol qilish ve yürüştürüş asraş tekniksi arqaliq aqli iqtidarlıq tok aylandırış punkti barpo qilindi. Kuruşunun yürüştük tok menbesi umumi generatorlar sığımçalıqı 14 milyon 200 bin kilovat bulup, yeni energiyanın eğilgen nisbeti 71.8%'ki yetip, Şincan'ın sırtkı tok yetküzüş umumi iktidarının 25 milyon kilovatın 33 milyon kilovatkı yetişige türtkü buldu. Küllük en köp tok yetküzüş miktarı 115 milyon kilovat saatki yetti. Yürüştürüş asraş kollektibi bir qatar texnikalarda yenilik yaratıp kullanıp, çoğun liniyanın naçar havarayda bexatar muqim yürüşüge kapalatlı kıldı. Barkül tok aylandırış punktida bu yıl 4 ayının 15 günüden 29 günüge işqi kireştirilgendin bu yankı tunci yıllık universal tekşürü primot kılış kanat yaydırıldı. Ma Chao mandak dedi. Biz tunca gittim Şincan içide yekki klapan grupsini öz aldığımızda tekşürüp remote kıldık. Tekşürüp remote kılış dairesi Barkül tok aylandırış punkti ve Şincan bölükedeki tok yetküzüş liniyasını kapladı. Tok aylandırış punktimiz teknikalık aldığını iliş, yürüştürüş, asraş boyunca başkurup kontrol kılış, ciddi takabül turuş boyunca teminleşki kapalatlı kılıştan ibaret 3 cihetli küçep bir hatarlık müdafiyesi ipini müstakimledi. Yekki klapan grupsini öz aldığa tekşürüp remote kılış işga şuruldu. Punkitki 121 adem texnika kollektibinin yetekçilikide yadroluk uskullarını tekşürüp remot kılışını müstakil tamamladı. Bu yürüştürüş asraş iktidarının emkarlı işitin öz aldığa kontrol kılışka halkışını işe aşırgalı kıdın direk berdi. Dövlət elektr toru Şincan elektr energiya şirkiti adətdən təşqiri yoxur besimliq tok yetküzü şöbə şirkiti Barköl tok aylandırış punktinin transformatorini ikinci qitimliq təkşürüb remot qılış xizmətdə gəməs ol xadimi Cao Yu mundaq dedi. Barköl tok aylandırış punkti punktiki xadimlarını tuncu qitim təkşürüb remot qılış xizmətinin bütün cəriyanıqı qatınışqı təşkiləb, ən axırda kilapanının düşüş iqtidarını dəlilləş, həm də vaxt ötkən uçurlarını öçürüş qatarlıq barlıq təkşürüşlərini tamamlab, yıllıq təkşürüb remot qılış xizmətini muvaffaqiyyətlik axırlaşdırdı. Növbətdə Barköl tok aylandırış punkti bütün punktiki rəqəmlik qoşqizək, əqli iqtidarlıq çarılab təkşürüş maşına adimi, tezginəklik uçqu qatarlıq ilğar texnikalar arqılıq, aqıl tok aylandırış punkti bərpa qılıb, texnikada yenilik yartışı arqılıq, şərx ərib arlıqıdaki energiya çoğun tomurğa davamlıq küç qoşdi. Cao Yu mındaq dedi. Biz yıllık təkşürüşdün burun Chongqing tərəfindən bir qitim tordu fikir almaşdırıb, kəsbi yadroluq üskünlərgə bolğan tonuşumuzunu östürüb, kəsbi xizmətlərini bir tutaş urullaşdırdıq. Bizdən məsəlini həl qılış iqtidarımız umumi cəhətdən zor dərəcədə yuqur kötürüldü. Qumuldan Chongqingçi bolğan müsbət mənbi 800 kilovoltluq alaydı yuqur besimliq turaqlıq tok yetküzüş quruluşunun yıllık

0: yo'liga tutishdi. Asosiy liniyaning umumiy uzunligi 373 metr. Biz hozir turb yo'lining o'rigini ko'layotimiz. 5-oy ning oxirida bu bilakdagi motorsiz qatnash vositalari yo'lidagi barliq qurilishni tamomlab, astiga keltirishni planladik. Asosiy qo'l to'r sistemasidan tarmoq to'r sistemasigacha Qumil shahrining issiqlik bilan ta'minlashdagi ko'ni turbi to'rini o'zgartirish qurilishida butun rayon bo'yicha kuch chiqirilib, tez olg'a siljitildi. Shahar aylanma yo'li Yedian Huayuan issiqlik almashtirish punkti bo'ligidami o'zgartirish xizmati mas qadamda qanot yoydirildi. Qumil shahrining markaziy shahar rayoni issiqlik bilan ta'minlashdagi ko'ni turbi to'rini o'zgartirish turining ikkinchi qarorliq bo'ligi butun shaharni qishliq par bilan ta'minlashga kafolatlik qilishdagi nuqtliq xalq turmushi qurilishi bo'lib 13024 metr uzunlikdagi issiqlik bilan ta'minlash turbi to'rini o'zgartirish 118 to'liqlig'ichi asbobni almashtirish 39 muqim taglik yasash planlanib butun liniyada jami 35 yo'l nuqtasi ta'sis qilindi. 2025 yili 25 nuqtadagi qurilish tamomlandi. Qolgan 10 nuqtadagi qurilish puxta qadamlarni olg'a siljitildi. Buning ichidagi 3 nuqtadan tartibli qurilish qilinmoqda. Qolgan nuqtalarda 5-oyning 5-ida umumiy ish boshlash bilan buyon Qumil shahri turbi to'rini yangilash, o'zgartirish qurilishini zo'r kuch bilan olg'a siljitib, Temir yo'l rayonining yerosti turbi to'ri, markaziy shahar rayonining issiqlik bilan ta'minlash ko'ni turbi to'ri qatorliq turlarini tartibli amaliyalashtirib, issiqlik bilan ta'minlash, yoqilg'i gaz, yo'nda chiqarish, bilan ta'minlash g'ol to'rining 52 kilometrlik bo'ligini o'zgartirib, 90 mingdan ortiq oilaning yoqilg'i gaz asdihalarini almashtirdi. Bu yil shahar ma'muriyati turbo qurilishi turidan 4-ni yo'lga qo'yib, suv bilan ta'minlash, yo'nda chiqarish, issiqlik bilan ta'minlash qatorliq turli shahar ma'muriyati yerosti turbo to'ridan 58 kilometrlik bo'lakni va 95 issiqlik almashtirish punktini yangilab va o'zgartirib, shahar turbo to'rining bexatarligi va ishonchlikligini ko'rinarlik oshirishni planladi.
1: Ustozimiz xabari. Daşı oxuğuçuları pidayılar mülazmeti Qarbi rayon planı pidayısı Wangu Nanjingdin 1000 çakırı musabını besip qomulğa kelip, yaşlı xayisini Çigra rayonunun tərəqiyyatıqı sındırıp, mevqəni memuri mülazmet, texnikada yenlik yartış, mədəniyyat tarqıtış iş oranıqı qoyup, əmeli işləp, məsuliyyətinin zimmisi gelip, kürəş qiliş və çın turuş arqılıq yeni dəvir yaşlarının məsuliyyeti və şan şərpini namayan qıldı. 2025 yılı yazda Cungu Komünistik Partiyasının əsası, ilgiri Hangzhou Asiya Tənərkət Musabıqsi pidayılar mülazimetiga qatnashqan Wangu tashkilinin chaqiriqiga aktiv ovoz qo'shib, Daşı o'quvchilari pidayılar mülazimeti Qarbi rayon planiga tashabbuskorlik bilan qatnashib, yurtidan ayrilib Shinjang qumulg'iga keldi. Qumulg'iga yangi kelgan

0: ئۆستۈرۈپ، چېگرا رايونغا مۇلازىمەت قىلىش، چېگرا رايونغا تۆھپە قوشۇش جەريانىدا كىشىلىك ھايات قىممىتىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ياشلىق سەھىپىسىنى پۈتۈپ چىقماقتا.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. 5 ئاينىڭ 5 كۈنى، يەنى 1 ماي بايراملىق دەم ئېلىشنىڭ ئاخىرقى كۈنى، قۇمۇل ۋوگزالى يولۇچىلار ئېقىمىنىڭ بېسىق مەزگىلىنى كۈتۈۋالغان بولۇپ، توشۇلىدىغان يولۇچىلار ئېقىمىنىڭ 15 مىڭ ئادەم قېتىمدىن ئاشىدىغانلىقى مۆلچەرلەندى. يولۇچى جو گوبىڭ مۇنداق دېدى: «Найты қолайлышыпты. Олыпмы құмылдың үрімчіге бірнәчі нөвәтчі пойыз көбәйділіпті. Бейбасты бардыған пойызларының сүретімі тезілділіпті. Сүретті енімі тезілділсе, текімі яқшы болғыдай. 1 май байрамлық дәм еліш мәзгілді құмыл вокзалы алдын сетілған билетлерге қарта ілгіргі вән нөвәтке елочылар еқімі саллық мәліматтырыны чоңқыр тәхліл қылып, елочылар еқімінің бесіқ мәзгілі білән елочыларының сәпәр йөнілішіні тоғры мөлчәрләп, давамлық еші батқан елочылар еқімі бесіміға қарта көп қыл тәдбір қолынып, елочыларының сәпәрге чықшыға омам юздік қап алатық қылды. Jungo Temir Yol Ürümçi İdarisi Guruhi Çekli Şirketi Kumul Paravuz Ocasdekisi Kumul Vokzalının növetçi xadimi Leyna Mundaq dedi. Yolucular yakımının özgürlük asasen bir xatarlık təşürüş, dəlilləş yollarını canlıq edib, yolucularının vokzalığı kiriş-çıqış liniyasını əlalaşdırdıq. Parti əzaları, ittifak əzaları tayancılardan təşkilləngən pidayılar mülazımıtı ətirdi, bilət setiş sali, poyuz kütüş sali, bilət təşürüş iğzı qatarlıq mühim noxtularda yitəkləş, məzqlaş, noxtuluq yolucularına yardım bir işinin aldın qızıbıda aldıraş işlidi. Qomul Tömür Yol Qoğan Başqarımızımı aldın oralaşdırıb, çağırılıb kontrol qilişini küçəyitib, bir xatarlık tövəncəkini qatıq saxlıdı. Qomul Tömür Yol Qoğan Başqarımızı Qomul Bekiti Saqçıxanısının muavin başlığı Cao Javi mundaq dedi. 1 may bayramlıq dəm eliş məzgilidiki qaytı səpirgi çıqqan yolucular besiq məzgiliga qarata Qomul Bekiti Saqçıxanısı canlıq vəzibi icra qilish və dairiləşdirib saqçı oralaşdırışını yolga qoyub, barlıq xadımlarını voqzalıqa kiriş yığızı, poyuz kütü zalı qatarlıq halqlıq rayonlarga dəl cayda oralaşdırıb, alahidi saqçı, qurallıq saqçılar bilən birlikdə çağırılab kontrol qilib, adam iş orni və məsuliyyətini bekitib, voqzal rayonu tərtibinin başdan axır muqim, amallıq başquruş tizginləşinin qatıq bolışıqı kapalatı qulduq.
0: Yukarıda haberle anlattık. Bu kitimki haberlerimizden muhariri Rizvangül Nemtul, mesul muhariri Mihra Yablet, nazaretçi Ebedül Bast, Hayrınsa Tahir bilen Abdüveli Mutallip anlattı.
2: Yolda Xi Jinping yadrolukadaki partiye merkezi komitetinin etrafıgı tekimi ziç uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabısı da güzel Şincan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
3: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık ve arkalık güllendiriş, teşkil arkalık...
4: Yoşurun afet, ot afetinin filtisi, mesuliyet, bir hatarlıkların ul teşi, ot afeti yoşurun hevbini tüketip, hayatlık ve mal mülük bir hatarlıkıya kapalatlı kılaylı. Otdan müdafiyelenişke köngül böleyli. Hayatlık hemmedin ela.
5: Rengdar çeşmele.
6: Rengdar çeşmele.
5: Hem de anlaydığınınla edebiyat senet tipiriki Rengdar çeşmele programımızı.

Hürmet radyoan uçula, hemenlerine hoş vakti hayırlılık olsun. Rengdar Çeşme'de Universal programımızın yaktırıp anışınlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Can Kağar, radyoan uçula. Biz bu kadar programımızda Liçin'den Bintanşin namlı hikayesini anladığımız kınemizde yıktığında nöbetki hikayede olsun.

Şacın şehrinin keçisi kudu meni saklavatkandak keçikip yedip geldi. Seyyar kesel görüp kaytip kegendin kiyen Abdülmobel doktor hanının dervası aldı da toktadı. Köpçelik arka arkadan Abdülmobel'den düştü. Fakat mellu kaldım. Toktap durunca dedim ben şoförla ben canlığa. Ondan sekirip çöp tala pazarına girip bir halta almağa çıktım. Mağaylı işgilip siz çıktım. Mağaylı işgilip siz yolu ver. Ben kaytip yerip hatalıkımla tonuş kararı geldim. Lomani terik gerekte boylaptıken ben. O terik gekemez rayi işken. Yanında çöndürgücü boğan yaşçamcı bana bu mehbiyetlikini aşkarlap koydu. Ben onu ben mergen de boyut oturdu. Mergenle mıldık ne? Bu ben cansızlapma bakmakan buluşu mümkün deyipken ben. Küçük cansı kepini tüktüp kolu bilen görsetti. Bu ben can bu yerini bir kaç yılda onşip etti. 80 bu yerge 4000 tüp terek dikti. Bulanın hemisi bu ben canının askerleri. Onun sözü ahırlaşmayı durupla meyin şamal yüzlerimini sipap öptü. İki taraftaki meyvelik tarafla bespesti peşine lanıştişti. Şah yopurmakları kuddi kuvaklık bir vatkandak şildirildi. Yaş cancı man çöndürdü. Dikancılık meydanına dikilgen derekle esilde borandın müdafiyelini kumda duraklaştırış için idi. Kazarmığa azırak yeşillik hoşsılı bulattı. Bu ben canlıyan bu meyvelik tereklerini hakikaten mühim de parayda kalıkını oyla bakmakken ben. Yıl boyu soğureş, oğutlaşını demeyle koyaydı. Et yazkırgenden buyan, bulup mu hatta ahır kesila, üç bulan şotunu kötürüp dikancılık meydanına yarım gündün artık işletti. Şahlarına putap dursak andın meyve bir yeri doğdu etti. Muhabbencan'ın maksidi hakikaten ulu var idi. Göçürüp dikildi.

구한 어느새 오는 고대대 석돌관 보듯 고대 지켜 얼끈하는 옷들썩이 일립 곁들기한 안스 유래께 옥샵 과관이디 아티간 외캐시대 벌떨 얼미이세 부른 열고고 시바글로도 오흠망아 레습다 빼기를 개견 보기임이디 망아 님이시 보갈로끈 인흑다 비란매이면 이쯤도 불 옷 귀이 왔건댁 보디 일가 샨동 얼미스는 고름디께 소리오 갈드비단 고시업 기살 가르부터가 다실업 고이듬 얼마나 신동 저덕흑근이 해석을 보아가이 얼꺼얼꺼든 세계리십 여러 개 체질을 꼈디 개설관된 호텔 예틈스 유렉 속시고 옥시하시 기신을 가시끌드간 도력흑한 아와서 안간디 사청시 하르데 스보미승은 얼마다르크 체질금함다 미입함함다 이듬 맨 어치플랜 스 다락 구스터리세스 다락 교수 의도도 아담 교수 드릴도도 디겐 더울이니 빌맘세스 Siz, dərək adam kesilini bilməmsiz? Doğma cavab əmək, məndən soğardı. Ondan özü cavab bədi. Bu kesil, dünya mıqyası döküb uçurmaydı. Xuddi, genməsiz edək. İmmunitet kəmdək. Yenə, əmcək topçısıman özmə virusu yedigəndək. Aynı çağda, mən heç nəmini bilməkdim. Hazır kesil qandiki babayını əsilsəm, Onun putqollarının axırqı küçüdən, yıldız özüb çıqqa qollarının axırqı küçüdən, yıldız özüb çıqqa qılılab, asta-asta yerikləşib getgəlgini. Ta ki bir qəbət, qatı qonur rəngdək, müngüz maddılıq yepinçıqı kirib getgəngi qədər, onun rasla özümlik adəmgə aynıb qağılıqını qova köygəndək bolmən. Şundaq, dərək yötkəlsə ölüdü, adəm yötkəlsə tırılıdı. Lombo, uluq kiçikdənib qoyab, axırıdı manı şundaq dedi. Deginin əz toğra, Lekin men bir tip terakka oylanib, yildiz totib bo'ldim. Yana qandoq ketaman.

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçünümüz, ailəmiz, özümüz üçün.
1: Asasi qanun ruhini cari qıldırıb, asasi qanunun nüfuzunu tikləyli.
2: Qanunsuz məbləq toplaşdan yıraq durub, yoxur üsümlü qarızdan azdırışdan saxlanaydı.
3: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık yerliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ıstırapçılıkını red kılaylı.
4: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir xatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir xatarlıkı ait değil olağa zərbi bereyli. Yemeklik bir xatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işğa şurup, güzel yanı turmuştan ortak bəhərlineydi.

0: 也请您等我回襄阳，人民你与本人分离了。
1: Şu günü biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi. Bence
2: Türk PHP'si 回答仓皇提

0: Bichot.
1: Şu günü bizden pahitlik şuarımız kendimin koyundu yağırdı. Jongu Komünistik Partiyesi esli maksatını unutmay, arzuyumuz için algı basınız.
2: Jongu milleti ortak gevdesi enine müstehkemler, etlerinin ortak itibaklaşıp küreş kalışı, ortak güllenişi, ortak terakki kalışını ilgeri süreyli.
3: Dostlar, bexatarlık salqarmağla, bexatarlık savatlarını əsli çın saxlanla.
4: Öyde yalğız qalğanda işini taqap ulduranla, natunuş kişilərgə işənmağla.
3: Derizi təkçisigə balkonga çıxıp oynamağla, düşüp getiş xavifi ba.
4: Torğı bexatar çıxıp, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
3: Balıların bexatarlıgını qoldab, əmmi yerdə ulağı ğamxorluq qılaylı.
5: Mədəni qatnaş siz bizgə həmra.
6: Qatnaş bexatarlıkini könümüzgə püksək, bəxit və amallıq bizgə daim həmra buludu.
5: Mədəni qatnaş siz bizge hemra.
7: Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamonaviy yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'i siljitaylik. Jungho millati bir oila kishilardan bo'lib, jungo orzusini bir niyatda o'rtaq ishga oshiraylik.
2: Yezi kentlerini güllendiriş strategiyasını yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ixtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtki balaylı.
8: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. En yırak arlıkı mın çakırım emez. Küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ıstırapçılıkını red kılaylı.
2: Beycan vakti saat 24. Hürmetlik radyo anlayıcılar, istansımızdan bugünkü bütün günlük anlatışı Muşyar'da ahırlaştı. Hayır, hoş vakit olunlar.

هر قانچه مهم خدمت، هر قانچه چون اش سلامت لیکن از دک مهم امس. هر قانچه قمت لیکی سیاد بولسمو آزادلان شانزغا ارزمیدو. هرمت لیک رادیانلغچ دوستلار یخشمسلار، بگن که سهر کویلری پروگراممزدمو یختربا انلشانلارنی قزغن قارشالمز. من ریاستچ دوستانلار پاتیگل سالی. رادیانلغچ دوستلار، بگن 2026-نی 5-نچ 8-نچ کنی جمعه. Avval stansımızın bugünkü programlarının anlatış vakitlerini tanıştırırız. Stansımızın anlatışı Beijing vakti saat 7'de başlanıp, başlanış müziği verilip, seher küyleri programması anlatılıdı. Saat 7'den 30 minit ötkende küyler cemgahi programması. Saat 8'de komul haberleri programması. Saat 8'den 15 minit ötkende devlet ortak tilini kündü ögüneyli sahipsi. Saat 8'den 30 minit ötkende Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın haberler programları olup anlatılıdı. Saat 9'den 30 minit ötkende Çonkani Teşviqat programması. Saat 10'da Qoğulluqtiki Paranlar programması. Saat 11'de Qomul haberleri programması. Saat 11'den 15 minit ötkende Sen et. Saat 11'den 30 minit.

0: Ittifaklık, mukimlik, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
1: Piçi dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, nadunuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla. Düşüp gitiş kavipi bak.
2: Başı saklanla.
1: Balıların bihaterliğini kovdap, hem bir yerde ulağı gəmkorluk kılaylı. Afet kavipini başkuruş ve afetini her tarafın yeni kütüş karşını tuturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış bilimleri ve tekniksini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış ini ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş halif müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Emmeylen bir hatarlık ehmiyet verip, emmeylen ciddi işlağa takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, hatardan saklanış iktidarını küçük başlayın.

Sevimli dostlar, sizlerden yarım saatlik didarlaşış fırsatları hazırlanan Küyler Cemgahi programımızdan bugünkü mezmalları yeni öz oranlarına sunuldu. Yakınlık nakşamız ekilerimiz bir günlük işbaliyatlar anlardaki aranlık minutlarına azırık bozumu istedik sök beğişleyelse özümüzü tolumu hoşan ezgılımız. Şuna bugünkü programımızdan o yaktırıp anlayışanlarını kızgın karşılığımız. Ben riyasatçı dostlarlar Patigil Salim. Ona şundak bir insan ki hemliği berdaşlık vergeci. Perzent ışkıda pervane kebi köy yüçü. Mehir muhabbet babıda kuyaş kebi illik hararet taratkıçı. Ana o hem mege tonuş insan buluş sütü bilen en mehir muhabbetlik, en sevir takatlik, en çıdamlıklıkı bilen müşkillerge medet, kelgüsüge ümit, ilham beğişli alaydıgan en köyümlük insan. Şuna ana hem işe uluğluk babıda büyük sanılgan. Yeni dostlar, ondak da biz aval Paşa İşan Orullu'ğun ona mehrin namlıq naqşıdın birlikte huzurlu naylayın.

Qadirli dostlar, şunun bilan bu qatimqi Kuylar jamgahi programımız müşerde axırlaşdı. Programımızın oğlanğınlar rahmet. Bugünkü programının muharriri ve riyasetçisi Fatigül Sani. Mesunları Ahad Abdurrahim. Nazaratçı Dilşat İsmail. Salametlik ve xoşallıqlar her vaqt sizlarga yar bolsun. Keyingi qatimliq Kuylar jamgahi programımızda görüşeylik.